Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Selamlar bütün dinleyenlerimize. Günaydın. Keyifli haftalar diliyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Metropol FM burası. Ben Serdar ve sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programımız öncesi ısınma turlarımızda işte 5 ile 6 arası güne birlikte başlıyoruz. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimize kocaman teşekkürler. Sizlere en güzel şarkıları göndererek güne başlıyoruz. Radyolarınız açık olsun. Guten Morgen.

10 Ağustos tarihini yazıyoruz. Günlerden pazartesi. İyi haftalar diliyoruz. Geriye bıraktığımız haftadan iyi bir hafta olsun. Bugün itibariyle Rheinland-Pfalz eyaletinde Saarland ve Hessen'de okullar başlıyor. Bugün ilk ders günü, yeni eğitim dönemi bu eyaletlerde başlarken biz de tabii ki öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah iyi bir eğitim dönemi olur onlar için ve anneleri babaları için. Annelere babalara da tabii ki kolaylıklar diliyoruz yeni eğitim döneminde. Bize ulaşabiliyorsunuz bu ara. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız 032 117 970 71. Günaydın.

0: biz olalım.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Keyifli sabahlar, güzel sabahlar Metropol FM dinleyenlerine. Herkese Guten Morgen, iyi haftalar diliyoruz. Dışarıda bugün yine sıcak bir hava, bunaltıcı bir hava olabilir. Mannheim-Ludwigshafen bölgeleri 36 dereceyi görecek. Frankfurt'ta 35-36 dereceye kadar sıcaklık yükseliyor. Almanya'nın kuzeyi biraz daha serin. 22-23 derecelerde olacak termometreler. Hamburg'da, Bremen'de ve Almanya yağmur almıyor bu aralar. Yağmur yağmıyor. Bu yağmurun az olması özellikle tarımda ve su taşımacılığında çok büyük sıkıntılara neden oluyor. Ve yağmurun az yağması artık kendini fiyatlarda da belli ediyor. Değerli dinleyenler, taşımacılıkta özellikle enerji de tabii ki getiriliyor götürülüyor. Enerji derken petrol getiriliyor götürülüyor. Bu da yine fiyatlara yansıyor. Lojistik ağında da tabii ki bu fiyat artışları nedeniyle ürünlerde, tüketicinin de aldığı ürünlerde fiyat artışı oluyor. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Yağmurlu günler diliyoruz artık. Güneşli günler değil, yağmurlu günler bekliyoruz. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar.

Devam ediyoruz herkese. Guten Morgen radyolarının yeni ses verenler. Sevgiler, selamlar sizlere. Gece vardiyasında, gece işinde çalışanlara da kolaylıklar dileyelim. İnşallah bir an önce siz de işi bırakırsınız. Artık 6 genelde, saat 6 olduğunda genelde iş var, gece vardiyası işi bırakıyor. Eğer öyleyse sizde de o zaman şimdiden iyi dinlenmeler, iyi istirahatler diliyoruz sizlere. Guten Morgen.

Mutlu sabahlar, keyifli sabahlar herkese. İyi haftalar diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Şu an yollarda olanlara güzel yolculuklar dileyelim. Orada burada trafikte bir aksaklık, problem olması durumunda lütfen bize ulaşın. 030 217 970 71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. İyi yolculuklar, günaydın, mutluluklar.

Günaydın, sevgiler, selamlar herkese. Metropol FM burası. Çay Şekeri programımızın startını an itibariyle veriyoruz. Herkese kocaman kocaman selamlar. İyi bir hafta diliyoruz. Geriye bıraktığımız haftadan çok daha iyi bir hafta olmasını diliyoruz efendim sizler için. Çalışıyorsanız, işe başladıysanız kolaylıklar, hayırlı işler. Yollarda olanlara tabii ki iyi yolculuklar diliyoruz. Ve tabii ki okula başlayacak olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlara da buradan iyi dersler. Rheinland-Pfalz, Saarland ve Hessen'de okullar başlıyor. Kocaman 6 haftalık yaz tatili bitti. Ve bugün itibariyle buralarda ders başı, öğrencilerimize de başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.

İyi sabahlar, iyi sabahlar, iyi haftalar. Tüm dinleyenlerimize günlerden pazartesi 10 Ağustos tarihini yazmaktayız. Az önce dediğim gibi bugün itibariyle artık dersler başlıyor yine. Rheinland-Pfalz, Hessen ve aynı zamanda Saarland eyaletinde. Güzel bir eğitim yılı, başarılı bir eğitim yılı olsun öğrenciler için. Tabii anneler babalar için de yarış tekrardan başlıyor. İşine başlayacak olanlar da var. Sadece okul değil, okulların başlamasıyla iş başlangıcını da aynı güne denk getiren anneler babalar, sizlere de hayırlı işler, kolaylıklar diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Sayılı günler, tatil günleri bitti. Tekrardan rutine, iş hayatına geri dönmüş olanlara da kolaylıklar dileyelim. Ben Serdar.

0: Hadise ve Motive Labirent Metropol FM'deydi. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Güzel sabahlar, iyi haftalar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Almanya'da son günlerde yağmayan yağmur su taşımacılığında büyük sorunlara neden oluyordu. Yük gemileri sadece normalde aldıkları yükün %25'ini, dörtte birini anca alıp bu nehirlerden, Ren nehrinden, Tuna nehrinden taşımacılık yapabiliyordu. Ve Ulaştırma Bakanı ayağa kalktı ve dedi ki pazar günleri Almanya'da kamyonların yola çıkması yasak, otobanları kullanması yasak, bu yasağı hafifletmemiz lazım dedi ve bir tartışma başladı. Ve hafta sonu itibariyle 4 eyalette kamyonların yük taşımasına izin veriliyor. Tırların yük taşımasına izin veriliyor. Hangi eyaletler bunlar? Bundan bahsedeceğim biraz sonra. Öte yandan Avrupa Hava Ajansı, Avrupa Meteoroloji Ajansı yapmış olduğu araştırmalarında 2022 yılından bu yana yapılan özellikle ölçümlerde 2022 yılından sonraki rekorlardan sonra bu yılki Haziran ve Temmuz sıcaklarının tüm zamanların en yüksek sıcaklar olduğu hesaplandı Avrupa'da, değerli Metropol FM dinleyenleri. Benzin fiyatı düşüyor. Dizelin litre fiyatı bu sabah ben gelirken benzin istasyonlarına baktım. Geçen haftaya göre özellikle 8 sent daha az gözüme çarptı. Bundan da bahsedeceğiz önümüzdeki dakikalarda. Spordan bahsedeceğiz. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bu hafta maçları var. Ve ligde başlıyor bu hafta sonu. Ona da değineceğiz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: olanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu, şımarık Metropol FM'de olduğu güzel bir sabah diliyoruz herkese. Merhabalar, günaydın, günaydın. Hafta sonu yine sıcaktı. Bunaltıcı sıcaklar özellikle 6. ayda ve 7. ayda. Almanya'da da insanları zorladı. Hele de Orta Almanya, Batı Almanya, Kuzey ve Doğu'da çok o kadar fazla hissetmesek de bunu yine Bremen'de, Hamburg'da, Berlin'de de yine tabii ki sıcaklardan özellikle 6. ayın sonlarında ve şu son günlerde yine sıcaklardan bunalıyoruz. Kopernikus İklim Servisi'nin verilerine göre Batı Avrupa'da 2026 yazı çok ama çok sıcak geçiyor. Özellikle Haziran ve Temmuz aylarında Batı Avrupa ortalama 21.62 dereceyle tarihin tüm zamanların en sıcak günlerini yaşamış. Bu bir rekor. Daha önceki rekor 2022 yılındandı. Bu 2022 yılının rekorunu egale etmişiz Batı Avrupa'da. Almanya'da bu Batı Avrupa coğrafyasına ait. Aşırı sıcaklar özellikle Fransa ve İspanya'da orman yangınlarına ve önemli nehirlerde de su seviyelerinin düşmesine yol açarak da rekor kırdı. O su seviyelerinin düşmesi de Almanya'da taşımacılıkta çok büyük problem yaratıyor. Ren Nehri'nin Kap bölgesi var ve orada su seviyesi 10 metrenin altına düşünce adeta o bölgeyi geçemiyor yük gemileri ve resmen Ren Nehri ikiye bölünmüş durumda olacak. Eğer böyle bu kuraklık devam ederse, yağmur yağmazsa değerli dinleyenler. Dünya denizleri de okyanusları da özellikle Batı Avrupa'da okyanus da bayağı ısınmış. Bunda da bir rekor kırıldığı bildiriliyor kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Su seviyesinin düşmesiyle taşımacılıkta yaşanan problemle beraber Almanya'da Ulaştırma Bakanı dedi ki pazar günleri tırlara ve kamyonlara uygulanan yük taşıma yasağını hafifletelim ve 4 eyalette de artık kamyonlar, tırlar geçici bir süreliğine yük taşıyabiliyor. Diğer eyaletlerde de bu olacak mı, ona bakacağız az sonra.

Aşkı Nur Yengi, seni bana sorsalar. Günaydın, günaydın, merhabalar. Çalışmakta olanlar, işe başlayanlar, hayırlı işleriniz olsun. Yollarda olanlar da tabii ki güzel yolculuklar. Şu an neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Sıra yolunda olanlar var mı? Tatilden bizi dinleyenler var mı? Yazın bize, mesaj gönderin 030-217-970-71. Trafikte durum nedir? Onu da bize aktarabilirsiniz efendim. Özellikle Nordrhein-Westfalen eyaletinde, Niedersachsen'de, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletinde hafta sonunda yollar biraz daha kalabalık olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü hafta sonuna derken dün özellikle. Çünkü pazar günleri bu eyaletlerde de Almanya genelinde olduğu gibi tırların yük taşıması yasak. Otobanlara çıkmaları yasak. Ama su seviyesinin özellikle Ren Nehri'nde çok düşmesi, taşımacılıkta yaşanan bu sorunlar nedeniyle Ulaştırma Bakanı Bilger dedi ki bu pazar günleri yasağı biraz hafifletebiliriz dedi. Ve bu eyaletlerin sorumluluğunda olduğu için her eyalet bunu yapmasa da 4 eyalet tamam dedi. Niedersachsen ve aynı zamanda Nordrhein-Westfalen eyaleti Ağustos sonuna kadar bu pazar günleri tırların yük taşıması yasağını kaldırdı. Saarland ve Rheinland-Pfalz eyaletinde de hatta şöyle baktığımda Eylül sonuna kadar bu yasak hafifletiliyor, deniliyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Başka eyaletler de bunu yapar mı? Orasını bilemiyoruz ama işte buna eleştirenler var, karşı çıkanlar var. Çevreciler çok karşı çıkıyor. Sanayiciler dernekleri bunu doğru bir hamle olarak, doğru bir hareket olarak değerlendiriyor. Tartışmalar var yani bununla ilgili. Ve kuraklık da devam ediyor. Su seviyesi Ren Nehri'nde, Tuna Nehri'nde, bunlar taşımacılık için önemli nehirler dediğimiz gibi, su seviyesi düşmeye devam ediyor. Taşımacılıkta da önemli ürünlerin A'dan B'ye gitmesi zorlaşınca işte bu yasaklar bazı eyaletlerde rafa kaldırılmış durumda. 6.43 yaptık saatlerimizi. Güzel sabahlar, güzel haftalar diliyoruz. Ben Serdar, günlerden pazartesi 10 Ağustos.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
3: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
4: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Sezen Aksu, nefis oldu bu. Haydi gel benimle ol. Günaydın. Ayhan Ludwigshafen'den Serdar diyor. Bu ara diyor Kurçumaka, Brücke, Mannheim Ludwigshafen arası kapatıldı diyor. Evet, çarşamba gününden beri Ludwigshafen Mannheim arasında ulaşımı sağlayan önemli köprülerden biri Kurçumaka Brücke ve buradaki çalışmalar nedeniyle kapalı kalacak. Öyle çok fazla değil. 4 yılcık. Ne 4 yılı? Pardon, dur bir. Kaç? 2032'ye kadar. Vay anasını. Allah kolaylık versin diyelim o zaman. Tabii diğer güzergahlar, diğer köprüler daha da kalabalık olacak. Ludwigshafen ile Mannheim arası yolculuk yapanlara kolaylıklar diliyoruz kıymetli dinleyenler. Yolculuk derken e-scooter ile de yolculuk yapanlar oluyor. Bazen yolda yürürken ayağın takılıyor e-scooter'e ya da birden karşına çıkıyor. Ağaca asanlar var. Öyle yolun ortasına bırakanlar var. Abi onu da anlamıyorum. Aldığın yere bıraksan, düzgün bir yere bıraksan yolun ortasına niye bırakıyorsun? Manyak mısın oğlum sen? Bu e-scooterlerde de bayağı kazalar artmış. Hayatını kaybedenlerin sayısı da artmış bu kazalarda. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, yapılan araştırmalarda 2021 yılından bu yana e-scooterle yaşanan kazalar 3 kat artmış. Özellikle gençlerin de çocukların da kullandığı cihazlar, aletler bunlar. Gereçler. Şöyle bakalım. Geçen yıl 2025'te 16.500 kaza meydana gelmiş. Bir önceki yıla göre bu neredeyse %40'lık bir artış anlamına geliyor. 38 kişi de geçen yıl e-scooter kazalarında hayatını kaybetmiş. Özellikle çok süratli giderken birden frene falan bastığında bu kişiler tepe takla düşüp kafalarını çok sert bir şekilde çarpabiliyormuş. Bu da ciddi beyin travmalarına neden olabiliyor deniliyor. 2024'e göre 2025'teki can kaybı sayısı da 11 daha fazla olarak kayıtlara geçmiş. Şimdi Fransa'da mesela Paris'te 3 yıldır bu e-scooterleri kiraya verilmiyor. Kiralık e-scooter bulamıyorsun. Sadece kendi e-scooterin varsa o zaman bunları kullanabiliyorsun. Bir de artık bundan böyle e-scooter kullananlara kask zorunluluğu getirildi. Bir de şey zorunluluğu getirildi. Bu yelek zorunluluğu. Şu Warnvest'i, fosfor renkli, sarı renkli bu yeleklerden giymeleri gerekecek. Buna uymayanlara para cezaları var. Kask takmayanlara 135 euro. O yeleği de takmayanlara yine 55 euro'luk bir para cezası ödemesi zorunda kalacak. Fransa'da, Paris'te bu insanların, kıymetli dinleyenler. Almanya'da böyle bir yasak şimdilik düşünülmüyor. Ama şöyle bir şey düşünülüyor. Scooterler mutlaka sinyalli olması lazım. Sinyal verebilmesi lazım deniliyor. Yeni scooterlerin mutlaka sinyal lambası olması gerekecekmiş. Güzel. Millet çıkıyor aya, biz kaldık yaya. Gibi oldu bu. Berlin'de çırılçıplak bisikletli protesto gösterisi olmuş dün. Niye kaçırdık lan bunu?

0: türküm. Beni bu yüzden öldür öldür, yarını görmesin ömrüm ömrüm. Sen hep yanlışı gördün gördün, yarınlarım sana sürgün.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Im Streit um die Abschaffung der Frührente nach 45 Beitragsjahren nähern sich Union und SPD an. Nach der SPD spricht sich nun auch Unionsfraktionschef Thorsten Frey für eine Härtefallregelung aus. Das sei bei der Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 in jedem Fall angezeigt, sagte er der Funke Mediengruppe.
3: Die Abschaffung der Frührente ist einer der Kernpunkte der geplanten Rentenreform. Das scheint sich nun etwas aufzuweichen. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Dirk Wiese hatte Ausnahmen für Schwerarbeit nach österreichischem Vorbild vorgeschlagen. Da ist eine vorzeitige Rente für Menschen möglich, die unter schwerer körperlicher oder psychischer Belastung gearbeitet haben. Auch Unionsfraktionschef Thorsten Frey spricht nun von Übergangslösungen. Noch ist nichts entschieden. Die Koalition plant, die Rentenreform nach der Sommerpause in den Bundestag einzubringen. Tine Klimach, Berlin.
2: Die vergangenen beiden Monate waren die heißesten jemals gemessenen Juni und Juli in Westeuropa. Die Temperatur lag im Schnitt bei 21,6 Grad Celsius, knapp 2,8 Grad über dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020, teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus mit. Dabei zeigt sich allerdings ein Temperaturgefälle von West- nach Osteuropa und Skandinavien, wo es wesentlich kühler war. Auch in Deutschland war es im Juni und Juli im Südwesten deutlich wärmer als im Norden. Eine Studie des Londoner Instituts für strategische Studien stellt Europa kein gutes Zeugnis bei der Bekämpfung russischer Drohnenangriffe aus. Die europäischen Staaten seien derzeit nicht einmal in der Lage, die Angriffe durch Drohnen eindeutig Russland zuzuordnen, heißt es.
4: Dabei geht es etwa um Angriffe auf Flughäfen oder sensible Militäreinrichtungen. Laut Studie sei es sehr wahrscheinlich, dass Russland eine Kampagne gegen Europa gestartet habe. Die Experten kritisieren, Europas Anti-Drohnen-Architektur sei noch nicht auf der Höhe der Bedrohung. In den Ländern werde zu stark national gedacht, statt die Information europaweit zusammenzuführen. David Riemer, Berlin.
2: Zum Fußball und den Ergebnissen der zweiten Bundesliga vom Sonntag. St. Pauli, Greuther Fürth 1:1, Nürnberg, Dresden 3:0 und Cottbus, Hannover 3:1.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şehit aileleri ve gazilerin haklarını güçlendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarını bağlanacak toplam aylık net asgari ücretin altında olmayacak. Bakıma muhtaç gazilere yapılan ek ödeme artırılacak. Ayrıca terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayan bazı kişilerle 15 Temmuz gazilerine de aylık bağlanmasının önü açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınıyla ilgili 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Bu kişilerden 9'u tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ve sorumluların ayrıntılı şekilde araştırıldığını, kasıt ya da ihmal şüphesi bulunan hiçbir olayın faili meçhul bırakılmayacağını söyledi. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 16 hava aracı, 49 ekip ve toplam 309 personel katıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde de Anız'dan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Galatasaray'ın Ultarslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya paylaşımları sonrası Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin'in örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 28 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde hafif bir artış bekleniyor. Ilıman ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
7: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
2: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.
3: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Sağ Metropol FM'de Tarkan Ensi'yi karartmayla sizinleydi. Guten Morgen, merhabalar. Çay Şekeri programımızın işte İkinci saatinden selamlar. Bütün dinleyenlerimize günaydın. İyi bir hafta başlangıcı diliyoruz. Burası Metropol FM. Saat 10'a kadar en güzel, en keyifli şarkılar ve tabii ki sizlerin katılımı, enteresan konular... Yine keyifli bir program olur diye umuyorum. Bize ulaşın 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71. Nerelerdesiniz? Ne yapıyorsunuz? Yollarda mısınız? Bak Ahmet Uzun yazmış. Şu an Sırbistan, Niş'e doğru gidiyoruz. Parola, Fethiye, Akdeniz geliyoruz diyor. Siz ne yapıyorsunuz, neredesiniz, çalışmakta olanlar tabii ki hayırlı işler diliyoruz efendim sizlere. Kolaylıklar. Yollarda olanlar nerelerdesiniz, trafikte bir problem, aksaklık var mı, onu lütfen bize aktarın. Kurçurma Kapılkö, Ludwigshafen, Mannheim arası 2032'ye kadar her iki yönde trafiğe kapatıldı. Nasıl özetleyebiliriz bunu? Çile bülbülüm, çile yollar. Kolay gelsin. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Yollar çile, bülbülüm çile dedim, abartmamışım bak. Şu an Kenan arkadaşımızdan bir sesli mesaj.
3: Sefer abicim, günaydın, hayırlı sabahlar. Evet, senin de dediğin gibi izinden yeni geldik. 6 haftalık çalışmayı, tatili bitirdik. İşbaşı yapalım dedik ama yapamıyoruz. Şundan dolayı Rheinland-Pfalz'dan Mannheim'e geçemiyoruz abi. Köprünün birini komple kapatmışlar. Diğer açık olan köprü de tek şeride düşürmüşler. Neyse, orayı bir şekilde geçtik geldik abi Nekarao'ya. Bu sefer de Farlak Tüneli kapatmışlar. Ya 20 kilometre yol, 20 kilometre bile değil, 18 kilometre. Altı devreden çıkıyoruz. İnan ki şu anda işe gidemedim, işe geç kalıyorum. Böyle bir rezillik, böyle bir affedersin hani kepazelik yok abi. 18 kilometre yol bir saatte gidilmez mi? İşte Almanya'da gidilmiyor abi.
2: Kenan yollarda, Kenan süratli.
4: Kenan süratli, Kenan kurtardı topu. Kenan gitti, Kenan gitti, Kenan gitti, Kenan gitti. Kenan rüzgar, zemin ve Kenan gidemedi.
2: Kolay gelsin Mannheim'le dinleyenlerimize, Ludwigshafen'le dinleyenlerimize. Ludwigshafen'den Mannheim'e geçiş, Mannheim'den geri Ludwigshafen'e geçiş gerçekten sıkıntı. Kolay gelsin.

Cembelevi sevme diyor. Günaydın. Merhabalar. Merhabalar. Radar ihbarı var. Amasyalı Ali abimiz bildiriyor Frankfurt'tan. Hugo Eckener Ring in Richtung Flughafen Frankfurt. Hier wird geblitzt. Bugün Rheinland-Pfalz eyaletinde Hessen'de Zarlant'a okullar başlıyor. 30 dakika sonra aşağı yukarı ilk dersler. Tatil bitti. Çocuk ailelerin özellikle tatili bitti ve çocuğu okul çağında olmayanlar bugün itibariyle artık Hessen'den, Zarlant'tan, Rheinland-Pfalz eyaletinden tatile ayrılıyorlar. Tabii tatilden yeni gelmiş olanlar da tatile gidecek olanlara şöyle birazcık gıptayla bakıyordur herhalde. Ali abi de öyle diyor. Amasyalı Ali abi öyle diyor. Benim tatil başlıyor bu hafta diyor. Tatilden gelenler öylece bana bakıyor diyor. Şey gibi bu. Kardeşinizle falan size dondurma verirler mesela. Sen sana bir dondurma, kardeşine bir dondurma. Mutlaka birisi dondurmasını önceden bitirir. Öbürü de yavaş yavaş yemiştir ya da daha hiç dokunmamıştır. Dondurmasını bitiren öbür dondurmaya gözünü diker. Ali abi senin tatil de şu an o dondurma gibi. Tadını çıkararak ya abi, acele etme. Günaydın.

Zalim Sultan, Doğukan Manço ve Emre Altuğ. Günaydın, saatlerimiz 7.30 olmak üzere. Hemen

Ara beni, öptüm seni. 7.32 saatler. Günaydın, Çay Şekeri programındasınız. Ömer yazmış. Mannheim ve Ludwigshafen arasında çok önemli bir köprü var. Kutschmacherbrücke. Ren Nehri'nin üzerinden geçiyor bu köprü. Ve buradan insanlar geçemeyecek çünkü bu köprü İnşaatta kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Hem de öyle böyle 2-3 günlük, 4 günlük, 5 günlük inşaat değil. Nereden baksan 4-5 yıl sürecek bir inşaat. Her iki yönde köprü kapatıldı. Köprüye çıkışlar kapalı. Buradan geçenler Farlah Tüneli'nin de yine kapalı olduğunu bildiriyorlar. Nekarao'da Farlah Tüneli de kapatılmış. Birçok yerde inşaat çalışması var. Ve iki şehir arasında ulaşımı sağlayan bu köprünün kapanması yolculuğu bayağı bir zor hale getiriyor. Ömer de diyor ki durmadan çevre politikalarını savunanlar bu yolların kapanması fazladan tonlarca egzoz dumanını arttırıyor. Çevre kirliliğine sebep oluyor. Daha fazla mazot tüketimi daha uzun süre yolda geçiyor. Ekonomiye zarar değil mi bu? Anlayacağın külliyen zarar demiş. Onu geldi anlat. Ömer, sen böyle şeylere kafana takma, boş ver. Hani bu okul tatili dönemine getiriliyor hep bu şeyler, sen söyle. Yol onarım çalışmaları ama bu kısa süreli bir inşaat çalışması da değil. Uzun yıllar sürecek, kolaylıklar diliyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok buna. Turgay arkadaşımız yazmış. Bu e-scooterlerden bahsetmiştik. Biraz sonra bu e-scooterlerden biraz daha detaylı konuşacağım. Çünkü son yıllarda e-scooterle kaza yapanların sayısı çok artmış. Gençler kullanıyor. Yaşı küçük olanlar kullanıyor ve hiç kural tanımadan kullanıyorlar. Bir de bir kişi de bilmiyorlar. 2-3 kişi biliyorlar. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Yolda birden önüne çıkabiliyorlar. Nereden baksan 16.500 kaza meydana gelmiş 2025 yılında. Ve Fransa şimdi kask zorunluluğu getirdi. Kask takmayanlara 135 euro ceza. 38 kişi hayatını kaybetmiş 2025 yılında Almanya'da bu scooter kazalarında. Bundan bahsedeceğiz. Az sonra...

Aşkımız olay olacak. İşte radyolarımızda İrem Derici, Burhan Çaçan abimize de bir selam göndermiş olduk. Onu da kaybetmiştik, hatırlayacaksınız. Burhan Çaçan unutulmaz şarkılarından bir tanesiydi. Abi ben de Mannheim'de yollardayım diyor. Ludwigshafen'den Mannheim'a geçiş gerçekten çok sıkıntı demiş Hakan arkadaşımız. İki köprü var Mannheim ile Ludwigshafen'i birbirine bağlayan. İşte o Konrad Adenauer Brücke. O yaya trafiğine açık değil diye biliyorum Konrad Adenauer Brücke. Ama tramvay falan geçiyor üzerinden. O Kurtulmacher Brücke yayalara ve bisikletlere ama açık. Onu söyleyelim. Yaya olarak bisikletliler de yine bu köprüyü geçebiliyor ama araç trafiğine kapalı. Onu belirtmiş olalım. Bir de Theodor Heusbrücke var ama o otobandan A6 üzerinden kullanabiliyorsunuz o bölgede. Biraz daha dıştan dolanmanız gerekiyor. Valla zor. Kolaylıklar diliyoruz. Tatiller başladı. Okullar başladı Rheinland-Pfalz eyaletinde. Bu da yine trafik akışını arttırıyor bölgede. Kolaylıklar diliyoruz. E-scooter ile de tabii ki bu yoğunluğu aşmaya çalışanlar olabilir. E-scooter kullanırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben şahsen bir kask kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e-scooter birden çok hızlanabilen ve birden hızlandığınız için aniden önünüze birisi falan çıkabilir. Sizi fark etmemiş olabilirler bu kişiler ve aniden frene basmanız gerekebilir e-scooter kullanırken. Ve öyle bir durumda insanlar genelde tepe takla düşebiliyormuş. Kafasını çok sert bir şekilde çarpabiliyormuş. Daha kısa bir süre önce Türkiye'de benim çok sevdiğim bir abim buradan götürmüş olduğu e-scooterle bir kaza yaptı. Beyin travması geçirdi ve gerçekten komada falan da yattı. Şu an kendine geldi. Allah'tan acil şifalar diliyorum ona da. Ve Almanya'da da buna benzer çok sayıda kaza olmuş. 2025 yılında 16.500 kaza meydana gelmiş. Ve 38 kişi maalesef hayatını kaybetmiş. Kazalarda %40'lık bir artış var önceki yıla göre. Can kaybı da 11 artmış. Tabii ki kask hemen insanın aklına geliyor. Bir kask zorunluluğu yok. Çok enteresandır. Almanya'da bir kask zorunluluğu yok. Fransa kask zorunluluğu getirdi. Bir de Fransa 3 yıl önce Paris'te bu e-scooterler artık kiralanamıyor. Sadece kendi e-scooter'ın varsa öyle kullanabiliyorsun. Öyle kiralık e-scooter yok. Yani herkesin eline geçemiyor bu. Yani sokaklarda bakıyorsun özellikle... Genç kardeşlerimiz kural tanımaz bir şekilde hani bir oradan çıkıyorlar, bir oradan giriyorlar, yan yana sürüyorlar. Bir de tek kişi de kullanmıyor. Bir kişi ödüyor ya da 3 kişi parayı paylaşıyorlar, ödüyorlar. 3 kişi birden biniyorlar. Sinyal falan da yok. Ve Almanya'da bir karar alındı. Bu e-scooterlerle ilgili bir değişiklik yapılacak. Neymiş o? E-scooterlere artık sinyal lambası zorunluluğu getiriliyor. Bu bütün sorunları çözecek herhalde. Fransa'da kask zorunluluğu, bir de kiralanması yasak. Paris'te, Berlin'de ve diğer şehirlerde sinyal zorunluluğu. Kaskı takmayanlara 135 euro ceza. Bir de Warnweste, yelek takılması gerekiyormuş o fosforlu yeleklerden. Onu takmayanlara da 55 euro ceza.

0: kıracak nefesi Majda Pekkan. Günaydın, sesli mesajlarınız var, bakalım.
1: Serdar günaydın, Hakan Berlin'den. Bırak 3 kişi binmeyi, kuralsız binmeyi falan, bu restoranların önünde bazen kaldırımın üstünde masalar arasında işte yemek yeniyor falan filan, yanından geçiyor uçak gibi. Veyahut da işte kalkıyorsun içeriye girmek için, bir anda bızt diye bir şey geçiyor yanından.
0: Bızt? Neydi o? Kuş muydu? Yok, scooter. Ya gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Çocuklarınız falan da bunu kullanıyorsa gerçekten dikkat etmeleri gerekiyor. Yani ben çocuğuma izin vermezdim harbiden. Çünkü kasksız falan zaten izin vermem. Bir de çocuklar trafik kurallarını o kadar bilmiyorlar. Hani sen ehliyetin falan varsa trafik kurallarını biliyorsun. Hangi aracın öncülüğü var ya da işte neye dikkat etmen gerekiyor, bunları biliyorsun. Ama şu an o e-scooterleri kullananlar, bilmiyorum bir yaş sınırı var mı orada? Hani tamam 14 yaşından küçükler falan kullanamıyordur büyük bir ihtimalle, ama öyle çok ciddi bir kontrolü yok bunun. Dolayısıyla sıkıntılı bir durum ve saatte nereden baksan 25 ile 30 kilometre arası bir hız yapabiliyor ve kasksız falan bir ani frende ya da dikkat etmediğinde bir çarpışmada çok ciddi hasarlar meydana gelebiliyor. O neredeyse 40 kişi hayatını kaybetmiş 2025 yılında ve kaza sayısı da %40 artmış, 16.500 kaza meydana gelmiş. Bu kazalarda evet hafif yaralanmalar var ama ciddi yaralanmalar da oluyor. Komada kalanlar oluyor. Beyin travması geçirenler, beyin kanaması yaşayanlar. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Hem trafiği çok gereksiz bir yerde engelliyor. Böyle dikkatsiz kullanılması, bu e-scooterlerin kuralsız kullanılması ve aynı zamanda da tabii ki insanların sağlığını tehdit ediyor. Hem yayaların hem de tabii bunu kullananların kendileri de bir şekilde tehlikede oluyor. Konuşmaya devam edeceğiz, bunu mesajlarınıza bakacağım. Koray Avcı. Bir de öyle her tarafa bırakıyorlar yolun ortasına. Yolda yürürken ayağın takılıyor, düşüyorsun. Bu neydi lan, kim çelme taktı? Bakıyorsun e-scooter. Lan ağaca asmışlar, ağaca. Lan manyak mısınız oğlum siz? Ağaca niye koyuyorsun onu? Hani o fikir adamın kafasına nereden geliyor? Bunu ağaca asmak, tel örgüleri asmak. Nehire atanlar, kanallara atanlar.
2: Hicran olur.
0: Kullananların büyük bir bölümünün manyak olduğunu oradan anlıyorsun zaten.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
2: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
2: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
2: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen.

0: 76.
1: Berlin'de, İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Yediğin her kazıkta beni hatırla. O da iyiymiş ya. Aydın Kurtoğlu tüh tüh buradaydı. Günaydın bütün dinleyenlerimize. Çocuklar değil, bir de kocaman kocaman insanlar da kullanıyor bu e-scooterleri. Hani onlar en azından trafik kurallarına uysa bir şey demeyeceğim de diyor. Arkadaşımız Osman yazmış. Onlar da kuralları ihlal ediyor. Bir de sen kızdığın zaman sana el kol sallıyorlar diyor. Bisikletlilerden fena bunlar diyor. Ben onlara şey diyorum abi ya. Affedersiniz. Entel serseri diyorum ben onlara. Öyle bir böyle bir grup var biliyorsunuz. Böyle entel ama serseri. Temel Bey yazmış. Temel Bey sesli bir mesaj göndermiş. Diyor ki
1: e-scooter konusunda geçtiğimiz kış önüme çıkan bir e-scooter'a az kalsın vuracaktım. Tam göremedim. Yaya geçidine girişte iş arabası kullandığından kör noktaya geliyor. Ondan dolayı döndü bana diyor ki gözün yok mu diyor, görmüyor musun beni? Dedim görmüyorum seni. Ondan sonra diyor ki ama ben haklıyım burada diyor. Dedim sen de dikkat etmen lazım. Sen öldükten sonra haklı olsan ne olur, olmasan ne olur dedim.
0: Aynen öyle. Gülden Hanım'dan çok güzel bir mesaj var. Yanlış anlamayın Temel Bey, sizin mesajınız da çok güzeldi. Gülden Hanım bir anne olarak küçük bir e-scooter sürücüsünü uyarmış. Şimdi bu e-scooterleri 14 yaşından itibaren kullanabiliyor insanlar, çocuklar, gençler. Bunun için bir ehliyeti falan olmalarına gerek yok. Ama bu kiralık e-scooterleri 18 yaşında olanlar anca kiralayabiliyor ama onlar da küçüklerin elinde. O nasıl oluyor orasını anlayamıyorum ben. Onu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Gülden Hanım diyor ki
2: Serdar, aynı şekilde benim de dün öyle bir şey başıma geldi. Akşam yürüyüşü yaptığım sırada tam böyle kurveden dönerken 12-13 yaşlarındaki bir çocuğun inanılmaz bir hızla geldiğini gördüm. Arkasından seslendim, bak çok hızlı sürüyorsun diye. Baktı böyle arkasından, sonra yanıma geldi. Sizi anlayamadım tam ne dediniz dedi. Dedim bak burası, burada dedim çok hızlı sürdün ve tam kurveden geçtin. O sırada karşında bir araba gelse o hızla evet, seni görmeme ihtimali çok yüksek. Evet. Kaza ihtimali çok yüksek.
0: Evet.
2: Dedim bir anne olarak seni uyarmak istedim. Lütfen beni yanlış anlama. Daha çok küçüksün, önünde yılların var. Ve dedim bu kadar hız senin için çok çok tehlikeli diye söyledim. Çocuk beni dinledi. Hatta teşekkür etti. Ciddiye alacağını söyledi. Umarım öyle yapar. Ama ben de bir anne olarak inanın çok korkuyorum. Çok hızlı sürüyorlar, çok bilinçsiz sürüyorlar. Bunlarla ilgili bir kural olursa gerçekten anneler daha da mutlu olur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.
0: Hepimiz öyle düşünüyoruz. Hepimiz öyle düşünüyoruz. Fransa'da kask zorunluluğu getirildi. E-scooter kullanırken bir de kiralanması zaten 3 yıldır Fransa'da, Paris'te mesela yasak. Yonca Evcimik. Hadi bakalım bu saatimizi bandıra bandıra noktalıyoruz. Ben Serdar. Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. In den vergangenen beiden Monaten war es in Westeuropa so warm wie noch nie im Juni und Juli. Das teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus mit. Die Durchschnittstemperatur betrug 21,6 Grad Celsius, rund 2,8 Grad über dem bisherigen Rekord von vor 4 Jahren.
2: Seit Mai hat es schon 4 Hitzewellen gegeben. Das sei für Westeuropa außergewöhnlich viel, sagen die Experten. Und auch die extreme Trockenheit dauert schon seit Monaten an. Im Juli war es vor allem in Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich und Ungarn extrem trocken. Und ausgetrocknete Böden verstärken die Hitze nochmal. Der Wasserstand von Seine, Rhein und Donau war außergewöhnlich niedrig und auch die Meere haben sich so stark aufgehitzt wie noch nie in einem Juli. Thomas Bremser, Redaktion.
1: Im Koalitionsstreit über die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren nähern sich Union und SPD offenbar an. Inzwischen plädiert auch Unionsfraktionschef Thorsten Frey für eine soziale Abfederung. Man werde über eine Härtefall- und Übergangsregelung reden, sagte Frey den Funke-Zeitungen. Die geplante Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren sorgt in den Ländern und bei Sozialverbänden für erheblichen Widerstand. Illegale Tricks zur Umgehung des Mindestlohns haben Beschäftigte, Sozialkassen und den Staat innerhalb von 10 Jahren bis zu 64 Milliarden Euro gekostet. Das geht aus einer Auswertung des Deutschen Gewerkschaftsbundes hervor.
3: Durchschnittlich haben etwa 2 Millionen Beschäftigte pro Jahr zu wenig Lohn erhalten. Im Schnitt fehlten bis zu 2,40 Euro pro Stunde. Die DGB-Experten errechneten die Ausfälle für Beschäftigte, Sozial- und Staatskassen pro Jahr. 22 Milliarden Euro Verluste entfielen auf die Sozialkassen, an die zu wenig Beiträge gezahlt wurden. Zudem hätten 7 Milliarden Euro an Einkommensteuer gefehlt. Der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 13,90 Euro ist eine allgemeine Untergrenze, die nur in wenigen Ausnahmefällen unterschritten werden darf. Tine Klimach, Berlin.
1: Zum Fußball. Traumstart für den 1. FC Nürnberg in die Saison der 2. Bundesliga. Die Franken unter Trainer Miroslav Klose gewannen 3:0 gegen Dynamo Dresden. Außerdem gewann Energie Cottbus 3:1 gegen Hannover 96. St. Pauli und Greuther Fürth trennten sich 1:1.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen çerçeve yasa bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel kurul saat 10'da toplanıyor. Teklif, örgüt üyeliği ve örgüte yardım gibi bazı suçlarda belirli şartlarla soruşturma ve cezaların ertelenmesini öngörüyor. Kasten öldürme ve bazı ağır suçlar ise kapsam dışında. Şehit aileleri ve gazilerin haklarını güçlendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarını bağlanacak toplam aylık net asgari ücretin altında olmayacak. Bakıma muhtaç gazilere yapılan ek ödeme artırılacak. Ayrıca terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayan bazı kişilerle 15 Temmuz gazilerine de aylık bağlanmasının önü açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangını ile ilgili 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Bu kişilerden 9'u tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ve sorumluların ayrıntılı şekilde araştırıldığını, kasıt ya da ihmal şüphesi bulunan hiçbir olayın faili meçhul bırakılmayacağını söyledi. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 16 hava aracı, 49 ekip ve toplam 309 personel katıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde de Anız'dan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Galatasaray'ın Ultarslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya paylaşımları sonrası Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin'in örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 28 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde hafif bir artış bekleniyor. Ilıman ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de
2: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Yuveliye Hatay. Hatay.de.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de. Sushiana.
6: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, gülüşünüz bize emanet.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Soner Sarıkabadayı pas parçası çay şekeri programımızın işte 3. saatinde Guten Morgen, selamlar, merhabalar, merhabalar. Radar varmış Köln'de. İhsan Uzun arkadaşımız beyefendi bildiriyor, sağ olsun. Landstraße 229 vor der Haltestelle Heckhausen vor der Einfahrt Köln A3. Buradan geçerken dikkat, dikkat, dikkat. Frankfurt'tan yazmış Murat. Otobüs şoförüyüm diyor. Yeni otobüslerde kamera sistemi kurdular. Yani diyor, ben yolda otobüsün kullanırken yanlış park eden arabaların ya da otobüs yolunu işgal edenlerin bir düğmeye basarak fotoğrafını çekip ceza kesebiliyoruz diyor. Daha yeni başladım. İlk turda 3 cezam var diyor. Tam aradığımız adam sendin abi. Bugün değil de cezaların posta yoluyla adreslere ulaştığında belki birazcık bir kulak çınlaması olabilir. Kask ve 18'den itibaren izin verilsin demiş bir dinleyicimiz bu şey için. Bu e-scooter'ları konuşuyorduk ya. Almanya'da e-scooter'ları 14 yaşından itibaren çocuklar kullanabiliyor. Bu kiralık e-scooter'ları 18 yaşından itibaren kullanabiliyorlar. Ve bunun için bir ehliyet zorunluluğu yok. Ama trafikte araba yolunu kullanabiliyorlar. Bisikletlerde de öyle. Araba yolunu kullanıyorlar. İşte ne bileyim, senin yanından araba yolunu kullanıyor. Mesela araçlar için ışık kırmızıya dönüyor. O hemen yaya yolundan devam ediyor falan. Bunlar gerçekten sıkıntılı olaylar. Dolayısıyla Almanya'da da buna bir kural getirilsin diye dinleyenlerimizin çağrısı var. Ondan bahsettik. Ha, siyasetçiler bizi dinler mi? Pek sanmıyorum. O ayrı bir konu. Yarından sonra 12 Ağustos akşamı saat 7.15 gibi Almanya'da kısmi bir güneş tutulması olacak. Özellikle İspanya'nın kuzeyinde ve Balear adalarında, Mallorca'da, Ibiza'da bu güneş tutulması çok iyi görülebilecekmiş. Berlin'de biraz daha yüksek kesimlerde ve Almanya'nın birçok bölgesinde de yine %84-85 civarında güneşin dünyanın gölgesinde, ayın gölgesinde kalıp kararması olayı görülebilecek imiş. %85 civarında, %85-%90 arasında bir kısmi güneş tutulmasına şahit olacakmışız Almanya'da değerli Metropol FM dinleyenleri. Bunu yapacak olanlar, daha doğrusu bunu izlemek isteyenler, böyle çıplak gözle güneşe bakmayın deniliyor. Özel gözlükler varmış bunlar için. Çünkü gözünüze kalıcı hasarlar meydana gelebiliyormuş. Böyle çıplak gözle o güneş tutulması anında güneşe bakmanız durumunda. Çünkü güneşin ışınları biraz daha konsantre bir şekilde, öyle diyebiliriz, yeryüzüne geliyormuş ve gözlerimize zarar verebiliyormuş. Bunu hemen anında anlamıyorsunuz ama birkaç saat sonra kalıcı bir hasar oluşabiliyormuş. Onu söyleyelim efendim. Özel gözlükler varmış bunun için. Ben Türkiye'de bir keresinde şahit olmuştum buna. Bir amca şey yapmıştı. Normal camı çakmakla yakmıştı. O çakmağın oluşturduğu is karartmıştı camı. Öyle bakıyordu insanlar. Ha, sonra beni tanımaz oldu o kişiler ama. O an için sanki bir işe yaramıştı.

Hadise ve Motive Labirent. Güzel sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Merhabalar, iyi bir hafta olsun. Guten Morgen. Mesajlarınız var, bakalım. Gelsenkirchen'den Mustafa Cengiz. Günaydın. Scooter kullanıp da kurallara uymayanlara ceza olarak parklarda çöp toplatma cezası verilsin demiş dinleyicimiz. Kim ne yaparsa, kim hangi kuralı ihlal ederse hep aklımıza gelen şu var. Parklarda orada burada çöp toplasınlar. Abi çöp toplamak ceza mı? Yani çöp toplamak aslında güzel bir şey, faydalı bir şey. Redongstins'te çalışıyorum demiş Ertan Oğuz. Diyor ki ne kazalar gördüm e-scooter'le diyor. Gerçekten sıkıntılı bir durum diyor. Güneş tutulmasıyla ilgili dinleyicimiz yazmış. Bu özel gözlüklerle ancak bu güneş tutulmasına bakın diyorum. Yarından sonra güneş tutulması olacak. Almanya'dan da bu güneş tutulmasını izleyebileceğiz. %84 ile %95 arası kısmi bir güneş tutulması olacak. Almanya'dan izlenebilecekmiş bu. İspanya'dan full izlenebilir. Kuzey İspanya'dan veya Mallorca adası, Ibiza adası. Ufuk Cihan diyor ki 24 yıl sonra diyor bu özel gözlükleri yine tekrar kullanabilecek miyiz diyor. O günleri görürsek kullanabiliriz herhalde. Güneş aynı güneş, tutulma aynı tutulma olur neticede. İbrahim Berlin'den, küçükken köyde tam güneş tutulmasına rast geldik. O güneş tutulmasına bakabilmek için kırık cam parçaları bulurduk. Bir tane mum yakıp o mumu isiyle cama karartırdık. Bu da çok güzel oluyordu. Güzel baktık gördük diyor. Gözümüzde de bir sıkıntı olmadı diyor. Yarından sonra güneş tutulması var. Ve uzmanlar diyor ki özel gözlükler var diyor. Bunlarla anca diyor güneşe bakın diyor. Direkt normal gözlükle ya da çıplak gözle bakmayın. Gözlerinize zarar verir bu diyor. Gözlük fiyatı 50'den başlıyor. 50. Attım, yok daha bakmadım ama bir bakayım kaçaymış o gözlükler.

6-7 euroymuş. Bugün sipariş verse yetişir mi acaba? Yetişmezse 25 yıl sonrakine bakarız artık, ne yapalım?

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Charlottenburg'da gece saatlerinde yaşanan silahlı olayda 30 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Polis Hardenbergstraße'de birkaç kişi arasında önce tartışma yaşandığını, ardından ateş açıldığını bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı şüpheliler kaçarken henüz gözaltı olmadığı açıklandı. Halenze'de ise açık yüzme alanında 25 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. Yüzücüler ve plaj çalışanları genci bulmaya çalışırken arama kurtarma helikopteri de katıldı. İtfaiye dalgıçları genci sudan çıkardı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berlin'de yılbaşından Temmuz sonuna kadar 13 kişi sularda boğularak hayatını kaybetti. Berlin'de 380 öğretmen sağlık sorunları sebebiyle en az bir yıldır görev yapamıyor. Senato verilerine göre bunların 225'i memur, 155'i sözleşmeli öğretmen. Uzun süreli raporlu öğretmenlerin çoğu ilkokullarda görev yapıyor. Berlin genelinde yaklaşık 35 bin öğretmen bulunuyor. Reinickendorf'ta 20 Eylül'deki eyalet meclis seçimleri için yaklaşık 192 bin seçmene seçim bildirimleri gönderiliyor. Dağıtım bugün başladı, 30 Ağustos'a kadar sürecek. Postayla oy kullanmak isteyenler de bugünden itibaren başvuru yapabilecek. Oy belgelerinin seçim günü en geç saat 18'e kadar yetkili makamlara ulaşması gerekiyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da SPD'de ikincil koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşiminde uygulanan özel mağduriyet kriterlerini fazla katı buluyor. Caritas'a göre geçen yıl Temmuz'dan bu yıl Mayıs ortasına kadar 4727 başvuru yapıldı. İncelenen 1022 dosyadan yalnızca 7'sine vize verildi. SPD 2 yıllık aile birleşimi kısıtlamasının 2027 yazında sona ermesinin ardından uzatılmamasını istiyor. Almanya drone saldırılarına karşı savunma kapasitesini artırmayı planlıyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in planına göre ortak drone savunma merkezindeki uzman sayısı 150'den 300'e çıkarılacak. Operasyon üslerinin sayısı da 4'ten 8'e yükseltilecek. Amaç olası saldırılara karşı daha hızlı müdahale etmek. Planın arkasında Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki patlayıcı drone olayı bulunuyor. Havalimanında bulunan drone sonrası güvenlik artırılmıştı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Sana kıyamam.
1: Sana kıyamam Sibel Can ve APO. Günaydın. Havalar sıcak, hafta sonu sıcaktı. Bugün de sıcak. Hele de Mannheim ve çevresi, Frankfurt civarları. Almanya'nın Adana bölgesi. Bak bugün yine 35-36 derece Mannheim. Dün de aşağı yukarı o kadardı. Yarın 30 derece. Çarşamba 33-34. Perşembe 36-37. Cuma günü, hatta Cuma günü abi 39 dereceye kadar sıcaklık yine yükselebilir. Mannheim ve çevresinde. Cumartesi 37. Böyle devam ediyor. Frankfurt'ta hemen hemen aynı. Bakalım bir. Frankfurt bugün 34-35. Yarın bir 28-29'a düşüyor ama Cuma günü, Perşembe günü yine sıcak. 38-39 dereceler görülecek. Almanya'nın güneybatısı ve batısı özellikle sıcak. Köln'e baktığımızda Köln'de bugün 30, yarın 26-27. Hafif bir serinleme yarın. Ondan sonra yine 30'un üzerinde. Perşembe, Cuma 37 derecelerde. Berlin'e bakalım. Berlin ve Bremen biraz daha serin diğer bölgelere göre. Bremen mesela bugün 23, yarın 21-24. Perşembe, Cuma, ilk önce Perşembe 30 dereceye kadar Bremen'de, sonra Cuma 35-36. Cumartesi 26-27'ye düşecek. Berlin'e baktığımızda yarın Berlin 22, bugün yine 30. Sonra 24, Çarşamba 28. Cuma günü Berlin'de de 33-34 dereceleri göreceğiz. Özellikle dediğimiz gibi Orta Almanya, güneybatı bölgeler, batı bölgeler biraz daha sıcak. Kuzeye ve doğuya göre. Bu sıcak havalarda tabii ki geceleri özellikle, hani hava çok sıcak olduğu zaman geceleri uyumak da zor oluyor. Evin içinde durmak da zor oluyor. Evimizi sıcağa karşı nasıl koruyabiliriz? Bununla ilgili bir sürü işte tavsiye var. İşte sabahları evinizi havalandırın gibi, akşamları havalandırın gibi, gündüz sıcağı dışarıda bırakın, pencereleri kapatın diye böyle uyarılar, tüyolar var. İnternete dikkatimi çeken bir tüyo şuydu. Pencereleri, camların dışını alüminyum folyoyla kaplayın diye bir öneri. Türkiye'de bunu yapanlar varmış ve bu denenmiş. Birçok kişi de bunun işe yaradığını söylüyor. Eğer bir panjurunuz falan yoksa, kepenk falan yoksa, pencerelerin dışına alüminyum folyo bir işe yarıyor deniliyor. Deneyen oldu mu bunu? Yapan oldu mu? Yapan olup da ya hiçbir işe yaramıyor diyenler var mı?

Nefis. Hakan Bektaş, Bilal Ançı, yaktın beni. Sıcaklar da bu aralar yakıyor. Hele de Perşembe, Cuma. Dediğimiz gibi bilhassa Mannheim'de, Frankfurt'ta güneş tutulmasıyla ilgili gelen mesajlar var. Bizim çocuklar zamanında o gözlükleri yuvada basten yapıyordu demiş dinleyicimiz. Yani onlarla bakılamaz herhalde, öyle tahmin ediyorum. Eğer hiçbir şey bulamazsanız eski röntgen şeyleri vardı. Nenemizin röntgen görüntüleri vardı. Onu kullananlar vardı ya, Türkiye'de denk gelmiştim ben. Bir abi de şeyi kullanmış, onu iyi hatırlıyorum. Bu kaynak gözlüğü var ya, panjürü. Ne diyorlar ona? Kaynak yaparken hani adam böyle gözünün önüne tutuyor ya, gözünü almasın diye o kaynak yaparken. Onu kullananlar vardı. Alihan yazmış Offenbach'tan. Güneş tutulmasında diyor, bak o da aynı şeyi yazmış. Eşimin kısa yoldan kaynak şemsiyesiyle bakmasına çok gülmüştüm diyor. Onun da bugün doğum günü. Kendisini çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı yıllar diliyorum demiş Alihan Offenbach'tan. Selamlar. Yasemin Stuttgart'tan yazmış. Zamanında okulda basın yapıyorlardı. Artık yapmıyorlar galiba demiş. Onu bilmiyorum. Frankfurt'tan biri ol. Schweissbrille de oluyor demiş. Züleyha yazmış. Adamlar nasıl anlıyorlar güneş tutulmasını? Bir de sonrakini de haber ediyorlar. Helal olsun diyor. Tabii çevremizde bu kadar böyle enteresan fikirli insanlar olunca bilim insanların böyle şeyler yapması bizi şaşırtıyor. Ortamından çık biraz Zeliha. Abi aynen, rahmetli nenemin röntgen sonuçlarıyla izlemiştik güneş tutulmasını diyor. O gördüğüm arkadaşlar yoksa sen miydin ya? Abi gerçekten de çok sıcak. Bir de Mannheim'a Almanya'nın Adana'sı diyorsun ya diyor. Ben de diyor Adanalıyım diyor. Harbiden güneşe sıkacağım bu gidişle diyor. Yolları aşamadım düşünce dara. Ama dikkat et, ay araya giriyor ha. Dikkat et, ıskalama. Gözyaşlar. Güneşi vurayım derken ayı vurma. Sen yokken bu

Ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukow'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
2: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Günaydın, devam ediyoruz. Lange Strasse üzerinde Köln'de yolda radar bulunuyormuş. Buradan geçen dinleyenlerimizin dikkatine. Landstraße 229'da da yolda radar varmış. In Richtung Köln. Teşekkür ediyoruz. Bünyamin Falcı dinliyormuş. Selamlar Bünyamin. Güneş gözlüğü taksak olmuyor mu? Güneşin tutulmasını izlerken demiş dinleyicimiz. Göz doktorları hayır, normal gözlükle olmaz bu iş. Özel gözlükler var, onları alın diyorlar. Bilmiyorum. Bir dene. 4-5 saat sonra gözde bir hasar olmazsa bir dahakine yine kullanırsın ama o özel gözlükleri kullanmasanız gözünüze hasar olur diyor uzmanlar. Ben onu söyleyeyim size. Cihan yazmış. Cihan, az önce dedim ya bu hani evinizin fazla ısınmaması için pencerelerin dışına alüminyum folyo tavsiye ediliyor ya da bunu yapanlar bunun işe yaradığını, evin için biraz daha serin kaldığını söylüyorlar. Cihan diyor ki Retox dekeyle kapattık camları diyor, işe yarıyor diyor. Zeki de diyor ki izoliye mateler var diyor, onlar işe yarıyor diyor. Normal alüfolyo bende pek bir işe yaramadı diyor. Başka deneyen varsa yazsın 030-217-970-71. Havalar sıcak seyrediyor. Rekor üzerine rekor geliyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. In Deutschland gibt es immer mehr E-Scooter. Im vergangenen Jahr waren knapp 1,66 Millionen Fahrzeuge versichert, wie aus Daten des Versicherungsverbands GDV hervorgeht. Das sind rund 320.000 mehr als vor einem Jahr und gut doppelt so viele wie 2022.
2: E-Scooter haben sich für viele Menschen als Verkehrsmittel für kurze Wege etabliert, so eine GDV-Sprecherin. Sie sind vergleichsweise günstig und brauchen wenig Platz. Die Zahl der Unfälle ist allerdings deutlich gestiegen. 2025 gab es etwa 16.500 E-Scooter-Unfälle mit Verletzten. 38 Menschen kamen dabei ums Leben. Im Vergleich zu 2022 hat sich die Zahl der Unfälle mit Personenschaden damit fast verdoppelt. David Riemer, Redaktion.
1: Anders als große Sprachmodelle wie ChatGPT soll industrielle KI Maschinen selbstständiger machen. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche sieht darin eine große Chance für Deutschland, international eine Führungsrolle zu übernehmen. Das sagte sie der deutschen Presseagentur.
3: KI-gesteuerte Maschinen oder Unterstützung der Ingenieure. Dort, wo Maschinen, Fabriken und Produktion mithilfe von KI intelligenter werden, hat Deutschland laut Ministerin Reiche sehr gute Voraussetzungen, international eine führende Rolle zu spielen. Unterstützung kommt wohl auch von der Bundesnetzagentur, zumal industrielle KI zum echten Wettbewerbsvorteil für Unternehmen werden kann. Denn bei hochkomplexen Produktionsprozessen sind Europa und Deutschland führend, sagt Reiche. Schon jetzt setzen hierzulande viele Industrieunternehmen KI im Arbeitsalltag ein. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Die vergangenen beiden Monate waren die heißesten jemals gemessen in Juni und Juli in Westeuropa. Die Temperatur lag im Schnitt bei 21,6 Grad Celsius, knapp 2,8 Grad über dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020. Das teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus mit. Dabei zeigt sich allerdings ein Temperaturgefälle von West- nach Osteuropa und Skandinavien, wo es wesentlich kühler war. Auch in Deutschland war es im Juni und Juli im Süden deutlich wärmer als im Norden. Zum Fußball und den Ergebnissen der zweiten Bundesliga vom Sonntag. St. Pauli Greuther Fürth 1:1, Nürnberg Dresden 3:0 und Cottbus Hannover 3:1.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen çerçeve yasa bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul saat 10'da toplanıyor. Teklif, örgüt üyeliği ve örgüte yardım gibi bazı suçlarda belirli şartlarla soruşturma ve cezaların ertelenmesini öngörüyor. Kasten öldürme ve bazı ağır suçlar ise kapsam dışında. Şehit aileleri ve gazilerin haklarını güçlendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarını bağlanacak toplam aylık net asgari ücretin altında olmayacak. Bakıma muhtaç gazilere yapılan ek ödeme artırılacak. Ayrıca terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayan bazı kişilerle 15 Temmuz gazilerine de aylık bağlanmasının önü açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınıyla ilgili 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Bu kişilerden 9'u tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ve sorumluların ayrıntılı şekilde araştırıldığını, kasıt ya da ihmal şüphesi bulunan hiçbir olayın faili meçhul bırakılmayacağını söyledi. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 16 hava aracı, 49 ekip ve toplam 309 personel katıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde de Anız'dan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Galatasaray'ın Ultarslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya paylaşımları sonrası Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin'in örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 28 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde hafif bir artış bekleniyor. Ilıman ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz.
7: Metropol FM'de Çay Şekeri programımızın işte dördüncü saati, haftanın ilk gününde Murat Boz radyolarımızda sizler için geliyor. Adını bilen yazsın. 9:08 saatler. Günaydın.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 1 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 76 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Hound.com Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound.com Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound.com Möbelland.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Tarkan, aşk gitti bizden. Güzel bir sabah diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Sevgiler, selamlar, merhabalar. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimizi de selamlayalım. Mesajlarınız var, bakalım kim ne göndermiş. Beyza yazmış. Abi diyor, Paris'e gitmiştik. Paris'e gideceğiz demişti bana. Gittik, çok beğendik diyor. O gidip de pis diyenler acaba nereye gitti bilmiyorum ama diyor 10 yıl öncesini bilemem ama gittiğim yerler güzeldi, kirli değildi. Yine olsa yine gideriz. Kısa bir tatile ihtiyacınız varsa kesinlikle Paris'i gidip görün demiş Beyza. Nerelere gittin? Onu yaz bakalım bize. Başka kim de göndermiş? Nurettin Bremen'den. Biz de ilkokulda deneylerde güneşe bakacağımız zaman öğretmenimiz camı soba isiyle işler ve güneşe öyle bakardık diyor. Bilmiyorum o ne kadar sağlıklı. Yarından sonra güneş tutulması olacak ve Almanya'dan da bazı bölgelerden saat akşam 19.10 ile 19.20 arası bu kısmen izlenebilecek deniliyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, onu yine söyleyelim, hatırlatalım. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz, özel gözlükler var, onları kullanın deniliyor. Çıplak gözle güneş tutulmasında güneşe bakmayın, kalıcı hasarlar meydana gelebilir diyor uzmanlar. Demek ki sizin hoca öğretmen bunu daha iyi biliyordu. Nurettin bilemiyorum ama. Cihan On Tour, o da şu an bizi dinliyor. Şu an diyor Kuzey Kıbrıs'tayım, yavru vatandayım diyor. Burası 43 derece diye bir mesaj göndermiş. Cayır cayır yanıyor valla, cayır cayır. Tam böyle.
1: Cayır cayır cayır cayır yanıyor.
0: Almanya'da sıcak. Batı Avrupa'da sıcak. Son ölçümlerde iklim değişikliği ajansı Kopernikus'un araştırmalarına göre bu yılki sıcaklar tüm zamanların en yüksek sıcaklığı olarak Batı Avrupa'da tarihe geçmiş, bir rekor kırılmış. Ortalamada tüm yıl ortalamasında Batı Avrupa'da termometrelerin göstergeleri 21.62 derece civarında olmuş. Yani ortalama değer bu ve 2022 yılındaki rekoru geçmişiz abicim Batı Avrupa'da. Almanya'da buna dahil. Hele de Haziran'ın sonu bayağı sıcaktı. Temmuz'da sıcaklar vardı. Ve bu son günlerde sıcak, bu hafta da sıcak geçecek. Özellikle Almanya'nın güneybatısı ve batı eyaletleri, Mannheim ve Frankfurt çevreleri, buralar çok sıcak. Günlerdir, aylardır sıcak. Ve şimdi konuyu oraya getirelim. Bu yağmurun da az olması su seviyesinin de yine düşmesine neden oluyor. Taşımacılıkta da problem var. Bu bölgelerde yaşayan insanlarımız bu sıcakla nasıl başa çıkıyor? Şimdi kuzeyde, Bremen'de, Hamburg'da çok daha farklı bir iklim var. Biraz daha serin bir iklim var. Mesela Mannheim'de bütün hafta 30 derecenin üzerindeyken Bremen'de, Hamburg'da işte 30 derecenin altında 22-23 derecelerde seyrediyor birkaç gün. Sonra yine bir 30'un üzerine çıkacak ama Mannheim çevresi, Frankfurt civarları, Köln, buralar bayağı sıcak. Stuttgart bayağı sıcak. Ve haftalardır, aylardır. Ne yapıyorsunuz bu sıcaklarda? Bu sıcak havalar gününüzü nasıl etkiliyor? Gününüzü sıcağa göre planlıyor musunuz? Sıcaktan kendinizi nasıl koruyorsunuz? Gün ortasında ne yapıyorsunuz? O bölgelerde yaşayan insanlara bunu soruyorum. Şimdi mesela Türkiye'ye tatile gittiğimizde, mesela Antalya'ya git, gündüz sokakta kimseyi göremezsin. İnsanlar sıcaktan kaçıyor. İnsanlar gününü o sıcağa göre, o iklime göre planlıyor. Ve Avrupa'nın, Almanya'nın güneyinde de acaba siz ne yapıyorsunuz kıymetli dinleyenlerim? Merak ediyorum sıcağa karşı. Gününüz nasıl şekilleniyor? Merak ediyorum. Onu bana yazın, gönderin. Onu konuşalım. 0-30-217-970-71. Perşembe, Cuma günü yine Mannheim ve çevresinde 38-39 derece hava sıcaklığı. Tabii bu sıcaktan etkilenen insanlar, sağlık personeli o anlamda çok çalışıyor. Hastanelerde, ilk yardım istasyonlarında mesai artıyor. Burada çalışan insanlarımıza da kolay gelsin.

Yakarım canını Ajda Pekkan. Radar ihbarı Özgür arkadaşımız bildiriyor. Brückenstraße'nin Richtung Janowitz Brücke 30'luk bölge yolda radar var. Dedi burada yavaş. Havalar sıcak. Çok sıcak hem de. Yaz başlarken özellikle bu yaz daha sıcak geçer diye tahminleri vardı meteoroloji uzmanları. Benim de içimden harbiden bu yaz bayağı bir sıcak geçecek diye düşünüyordum ki son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyoruz. Almanya'da, Batı Avrupa'da sıcaklık rekoru kırılıyor. Almanya'da da zaten bu Haziran sonundaki aşırı sıcaklarda tüm zamanların ölçülen en yüksek hava sıcaklığı ölçülmüştü. Neredeyse 42 derece ile Brandenburg bölgesinde, hatırlıyorsunuz. Ve bu sıcak havalarda özellikle hani şimdi doğuda ve kuzeyde Bremen, Hamburg, Berlin buralarda bir yükseliyor, sonra yine bir hafif bir serinleme oluyor, sonra yine biraz daha yükseliyor. Ama güneybatıda öyle değil mi? Yani Mannheim, Frankfurt civarları, Almanya'nın güneybatı bölgelerinde öyle değil. Sürekli aralıksız kaç haftadır hep 30 derecenin üzerinde. Ara ara bir hafiften yağmur oluyor ama yine 30 derecelerin üzerinde, hatta 40 derecelere kadar dayanıyor. Bu hafta da yine Perşembe, Cuma, Çarşambadan itibaren yine 30 derecelerin, zaten bugün de yine 30 derecenin üzerinde ama Çarşamba, Perşembe, Cuma 38-39 derecelere kadar yükselecek hava sıcaklığı. Ne yapıyorsunuz? Serinlemek için hangi yollara başvuruyorsunuz? Gününüzü bu sıcaklara göre şekillendiriyor musunuz? Hani hava sıcak, bugün bu işimi yapmayayım diye böyle plan yapıyor musunuz? Onu merak ediyorum. Neyi nasıl planlıyorsunuz? Mannheim'da ve birçok şehirde de bu aşırı sıcaklar nedeniyle insanların serinleyebilmesi için bazı ortamlar, bazı yerler var. Buraları kullanabiliyorsunuz. Mesela Mannheim'da Reis Engelhorn Müzesi'ne girip orada vakit geçirebiliyorsunuz. Buralar biraz daha serin. Ya da Kunsthalle, ya da tabii park alanları, buralar da kullanılıyor. Ve tabii ki kamuya açık özel çeşmeler de kurulmuş durumda. Onu da yine söyleyelim. Her şehrin kendine göre Hitze Schutz kartesi varmış. Planı varmış. Mannheim'da da Hitze Schutz kartı diye yazdığınızda veya Stuttgart'ta veya Köln'de bunları buluyorsunuz. Nerelerde serin bir ortamda vakit geçirebileceğiniz yerler listelenmiş. Değerli Metropol FM dinleyenleri, klimalı ortamlar var, buralara gidebilirsiniz. Evet, neler yapıyorsunuz merak ediyorum, onu bana yazın ya da telefon açın. 0-32-117-970-71 ve tabii ki aşırı bu sıcaklar nedeniyle de Almanya'da uzun zamandır şu konuşuluyor. Siyaset, politika, insanların bu siyaset bu sıcakla mücadele etmek için böyle serin ortamlar oluşturması lazım insanlar için şehirlerde diye çağrılar var, tartışmalar var.

Umut ve Diva bebeğim Kurçumak Adam'dan otobandan çıkıp Kurçumak Plaza doğru gelirken orası bilinen bir yerdir. Orada hız kontrolü yapılıyor. Mit Leyza, dikkat, dikkat, dikkat buradan geçenler. İyi yolculuklar size. Gönül gözüm kapalı, bilerek sana yazılır. Sezen Aksu, Kaçın Kurası.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de 20 Eylül seçimleri için mektupla oy kullanma süreci başladı. Başvurular seçim bildirimindeki QR kod üzerinden online, ayrıca e-posta, faks, yazılı olarak veya ilçe seçim dairesinde yapılabiliyor. Online başvurular 15 Eylül, yazılı başvurular ise 18 Eylül saat 15'e kadar kabul edilecek. Kullanılan oyların en geç seçim günü saat 18'de seçim dairesine ulaşması gerekiyor. Bu seçimde 16 ve 17 yaşındakiler de eyalet meclisi için ilk kez oy kullanabilecek. Charlottenburg'da gece saatlerinde yaşanan silahlı olayda 30 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Polis Hardenbergstraße'de birkaç kişi arasında önce tartışma yaşandığını, ardından ateş açıldığını bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı şüpheliler kaçarken henüz gözaltı olmadığı açıklandı. Halenze'de ise açık yüzme alanında 25 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. Yüzücüler ve plaj çalışanları genci bulmaya çalışırken arama kurtarma helikopteri de katıldı. İtfaiye dalgıçları genci sudan çıkardı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berlin'de yılbaşından Temmuz sonuna kadar 13 kişi sularda boğularak hayatını kaybetti. Berlin'de 380 öğretmen sağlık sorunları sebebiyle en az bir yıldır görev yapamıyor. Senato verilerine göre bunların 225'i memur, 155'i sözleşmeli öğretmen. Uzun süreli raporlu öğretmenlerin çoğu ilkokullarda görev yapıyor. Berlin genelinde yaklaşık 35 bin öğretmen bulunuyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da kara para ve organize suçlarla mücadelede gümrüğe yeni yetkiler geliyor. Hükümetin hazırladığı yasa tasarısına göre kaynağı açıklanamayan yüksek değerli mal varlıklarına geçici olarak el konulabilecek. Maliye Bakanı Lars Klingbeil buna Porsche veya Rolex gibi lüks ürünlerinde dahil olabileceğini söyledi. Şüpheli malın yasal yollarla alındığını kanıtlarsa eşya geri verilecek. Batı Avrupa'da Haziran ve Temmuz ayları ölçüm tarihinin en sıcak dönemi oldu. Kopernikus'a göre Almanya'nın da içinde bulunduğu bölgede ortalama sıcaklık 21.62 dereceye ulaştı ve uzun yıllar ortalamasının 2.79 derece üzerine çıktı. Denizlerde de rekor sıcaklık ölçüldü. Kuraklık ve düşük nehir seviyeleri birçok bölgede devam etti. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Haber merkezimize teşekkür ediyoruz. Çay Şekeri programı devam ediyor. Murat Dalkılıç'la en sevdiğimiz şarkılarından Derine. Şimdi sizinle saatler 9.37.

Karakaş, şu gözlerin elmas. Pau, Metropol FM'de sizlere ulaştı. Günaydın. Frankfurt'tan Cengiz yazmış. Damacana ile su satıyoruz. İşlerimiz süper gidiyor bu aralar diyor. Tabii buzcular, su satanlar, içecek satanlar, havuz işletmecileri bu aralar işler çok iyi gidiyor. İnsanlar tabii ki serinlemenin yollarını arıyorlar. Cengiz, kolay gelsin. Bugün de Frankfurt demişken bugün Hessen'de, Saarland'da ve Rheinland-Pfalz eyaletinde de okullar başladı. Öğrenci arkadaşlarımıza iyi dersler diliyoruz. Anneler babalar da tabii ki tekrardan bu yarışa başladılar. Nez arkadaşımız yazmıştı sabah, diyor ki 6 haftalık tatil ne çabuk bitti. Ağlayacağım diyor, çocukları okula götürüyorum diye bir mesaj göndermişti. Annelere babalara da tabii ki kolay gelsin. Canan Bilek arkadaşımız yazmış Kreuzberg'den ve iki güvercinin fotoğrafını, videosunu çekip göndermiş. Sokak kenarına esnaf su bırakmış, hayvanlar da bunları içsinler diye. Tabii hayvanlara da özellikle bu sıcak günlerde su bırakmak çok ama çok önemli, sevap. Onları da düşünüyoruz. Hele de güneybatı bölgelerinde çok sıcak, aşırı sıcak buralarda da yol kenarlarında, parklarda hayvanlara tabii ki içmeleri için su bırakmak önemli. Ömer yazmış. Ömer diyor ki birçok insan panjur jaluzilerini sıcaklarda tüm gün indiriyor. Tamamen indiriyor. Sıcak hava camla panjur arasında sıkışınca, kalınca camın kasasına veya kenarındaki silikonlara ciddi bir şekilde hasar verebiliyor diyor. Sıcak havalarda jaluziyi 10-15 santim yukarıda bırakmak lazım. Hava dolaşımı sağlansın diye bu önemli diye yazmış. Bu işlerle uğraşan bir arkadaşımız anladığım kadarıyla. Başka. Abi diyor, sıcak günlerde Engin yazmış. Nereden yazdığını söylememişsin Engin. Çoluk çocuk, hanım, eş, dost toplanıyoruz, doğru havuza gidiyoruz bu sıcak günlerde diyor. Almanya'nın orta bölgeleri, Frankfurt çevresi, Mannheim, dediğim gibi aylardır, haftalardır hep 30 derecenin üzerine hava sıcaklığı. Bu Almanya'da pek alıştığımız bir durum değil. Ara ara bir serinlik oluyor ama bu bölgelerde o serinlik pek uzun vadeli olmuyor. Ne yapıyorsunuz? Başka kim de gönder? Mindsan Mükremin yazmış. Antalyalıyım, bizde camlara folye yapıyoruz, biraz işe yarıyor ama duvarlar ısınınca soğutması zor oluyor demiş. Bence esas sıkıntı Türkiye'deki evlerin çatıları hep beton olduğu için ısındığımız soğumuyor diyor. Türkiye'de öyle bir durum olabiliyor. Başka kim ne göndermiş? Çok mesaj var. Bakacağım mesajlara. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bakın. Ebru Gündeş. Akıllı ol. Akıllı ol ha, dediklerinize gelsin. Akıllı ol.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
2: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
4: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Tabii tabii Sinan Akçıl Metropol FM'de. Asenov yazmış. Abi diyor, hangi yazdan bahsediyorsunuz? Ben de Almanya'da yaşıyorum diyor. İki kez sıcak oldu, 40 dereceye yakın. Bu şimdi 27-28 derece yaz mı sanıyorsunuz demiş. 3 aydan beri bahsediyoruz ve hiç sıcak olmadı. Ben de nerede yaşıyorsun ama Asenov? Sen galiba anonsun başlarını kaçırdın. Almanya'nın kuzeyi farklı, doğusu farklı. Hani kuzey serin. Bremen, Hamburg o civarlar, Schleswig-Holstein, kıyı kesimler oralar serin. Hep 30 derecenin altında, yağışlı, serin geçiyor oralar. Doğu mesela Berlin bir tık daha sıcak. Ama güneye doğru indiğin zaman Mannheim, Frankfurt buralar haftalardır sıcak. Ben mi yanlış biliyorum arkadaşlar? Stuttgart bölgesi, Köln bölgesi ama özellikle Frankfurt ve çevresi, Mannheim civarları. Hep 30 derecelerin üzerinde. Yanlış mıyım? Yanlışsam yanlışsın Serdar diyeyim. Aa dur, Asenov yazıyor. Nerede oturuyorsun Asenov? Radar ihbarı vardı. Brückenstraße in Richtung Janowitzbrücke. Burada yolda radar bulunuyor. Buradan geçerken dikkat. 30'luk bölge Janowitzbrücke'ye doğru. Köln'den İhsan Uzun. Landstraße 229. Vor der Haltestelle Heckhausen. Vor der Einfahrt Köln A3. Hier wird geblitzt dedi. Abi sana yakın, sana yakın yaşıyorum. 1-2 kilometre diyor. İşte diyorum ya, Berlin farklı, dinlemiyor musun beni kardeşim ya? Niye beni yoruyorsun Allah Allah ya? Programın son saniyelerinde niye yoruyorsun beni? Daha bütün gün ben bir sürü işim var. Sesim mesim gidecek ya. Bu sıcaklarda kendinize dikkat edin. Yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, kendinizi fazla yormayınız efendim. Yarından sonra da güneş tutulması var. Onu da yine hatırlatalım. Mannheim bölgesinde güneşe ateş falan edeyim diyenler varsa artık Adana sayılır. Mannheim Almanya'nın Adana'sı sayılır. Güneşe ateş edeyim falan derken dikkat edin, ıskalarsınız, yanlışlıkla ayı vurursunuz. Ay çünkü dünya ile güneşin arasına girecek, bir güneş tutulması bekliyoruz. Hadi bakalım, benden sen bugünlük bu kadar.
1: Benden sıkılana kadar, tüketene kadar, aklımca beni dene.
0: Ben Asenov.
1: Ben de kafayı bozar ve bu gece çıkar, yıkılana kadar içerim.
0: Serdar başka yerde program yapıyor musun? Söyle orayı da dinleyelim diyor. Benim program evde.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Mehrere Hitzewellen haben die Temperaturen im Juni und Juli vielerorts in Westeuropa auf Rekordwerte getrieben. Die Durchschnittstemperatur lag bei 21,6 Grad Celsius und damit fast 2,8 Grad über dem langjährigen Mittel. Wegen Hitze und Trockenheit führen auch viele Flüsse nach wie vor zu wenig Wasser.
2: Auch Rhein und Donau haben derzeit Wasserstände deutlich unter dem langjährigen Mittel. Laut EU-Klimawandeldienst sind die örtlich sogar außergewöhnlich niedrig. Viele Frachtschiffe müssen ihre Ladung reduzieren und es gibt Sorgen, dass sie die Flüsse bei anhaltender Trockenheit an einigen Stellen gar nicht mehr befahren können. Für zusätzliche Transportmöglichkeiten auf der Straße haben mehrere Bundesländer deshalb das Fahrverbot für bestimmte Lkw an Sonn- und Feiertagen vorübergehend aufgehoben. Die Hitze trifft auch die Weltmeere. Die haben sich im Juli auf Rekordniveau aufgeheizt. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Die Umgehung des Mindestlohns hat nach Berechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes seit 2015 wirtschaftliche Schäden in Höhe von rund 64 Milliarden Euro angerichtet. 35 Milliarden davon hätten betroffene Beschäftigte getragen, die den Mindestlohn nicht in voller Höhe bekommen haben. Laut DGB fehlen rund 2 Millionen Beschäftigten hierzulande im Schnitt 1,70 Euro bis 2,40 Euro pro Stunde. Wer ein Auto kaufen will, sollte selbst bei professionell wirkenden Offerten auf der Hut sein. Aktuell häufen sich Betrugsfälle mit vermeintlich günstigen Fahrzeugangeboten, warnte jüngst die Pforzheimer Polizei auf Instagram.
3: Auch der Kfz-Verband Baden-Württemberg erkennt eine Betrugswelle mit neuen, immer professionelleren Tricks. Man beobachte das vor allem in den letzten 2-3 Jahren. In digitalen Kanälen und mit täuschend echten Identitäten. Oft werden angeblich Unfallfahrzeuge zu Schnäppchenpreisen angeboten. Die Täter verlangen eine Anzahlung noch vor einer Fahrzeugbesichtigung. Selbst etablierte Autohäuser sind unter den Opfern. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Auf den Philippinen sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen. Einige Personen werden vermisst. Auslöser sind mehrere Tropenstürme sowie der Südwestmonsun, die seit mehr als einer Woche zu heftigen Regenfällen führen. Nach Angaben der philippinischen Behörden sind landesweit mehr als 750.000 Menschen von den Unwettern betroffen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen çerçeve yasa bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul saat 10'da toplanıyor. Teklif, örgüt üyeliği ve örgüte yardım gibi bazı suçlarda belirli şartlarla soruşturma ve cezaların ertelenmesini öngörüyor. Kasten öldürme ve bazı ağır suçlar ise kapsam dışında. Şehit aileleri ve gazilerin haklarını güçlendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarını bağlanacak toplam aylık net asgari ücretin altında olmayacak. Bakıma muhtaç gazilere yapılan ek ödeme artırılacak. Ayrıca terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan bazı kişilerle 15 Temmuz gazilerine de aylık bağlanmasının önü açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangını ile ilgili 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Bu kişilerden 9'u tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ve sorumluların ayrıntılı şekilde araştırıldığını, kasıt ya da ihmal şüphesi bulunan hiçbir olayın faili meçhul bırakılmayacağını söyledi. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 16 hava aracı, 49 ekip ve toplam 309 personel katıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde de Anız'dan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Galatasaray'ın Ultarslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya paylaşımları sonrası Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin'in örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 28 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde hafif bir artış bekleniyor. Ilıman ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 1 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 76 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.
1: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyan Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyan Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
2: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
3: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
4: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
5: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
6: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
5: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
7: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
8: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
7: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslight chat'ine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
9: Kanslight Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslight Şirin Çetin.

0: güzel.
1: Ersin Möbel.
2: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
3: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
4: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
5: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
4: Flege Gaat başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
5: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
6: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
7: Altın al evladım.
6: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
7: Bak beni dinle, altın al.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de 20 Eylül seçimleri için mektupla oy kullanma süreci başladı. Başvurular seçim bildirimindeki QR kod üzerinden online, ayrıca e-posta, faks, yazılı olarak veya ilçe seçim dairesinde yapılabiliyor. Online başvurular 15 Eylül, yazılı başvurular ise 18 Eylül saat 15'e kadar kabul edilecek. Kullanılan oyların en geç seçim günü saat 18'de seçim dairesine ulaşması gerekiyor. Bu seçimde 16 ve 17 yaşındakiler de eyalet meclisi için ilk kez oy kullanabilecek. Charlottenburg'da gece saatlerinde yaşanan silahlı olayda 30 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Polis Hardenbergstraße'de birkaç kişi arasında önce tartışma yaşandığını, ardından ateş açıldığını bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı şüpheliler kaçarken henüz gözaltı olmadığı açıklandı. Halenze'de ise açık yüzme alanında 25 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. Yüzücüler ve plaj çalışanları genci bulmaya çalışırken arama kurtarma helikopteri de katıldı. İtfaiye dalgıçları genci sudan çıkardı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berlin'de yılbaşından Temmuz sonuna kadar 13 kişi sularda boğularak hayatını kaybetti. Berlin'de 380 öğretmen sağlık sorunları sebebiyle en az bir yıldır görev yapamıyor. Senato verilerine göre bunların 225'i memur, 155'i sözleşmeli öğretmen. Uzun süreli raporlu öğretmenlerin çoğu ilkokullarda görev yapıyor. Berlin genelinde yaklaşık 35 bin öğretmen bulunuyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da kara para ve organize suçlarla mücadelede gümrüğe yeni yetkiler geliyor. Hükümetin hazırladığı yasa tasarısına göre kaynağı açıklanamayan yüksek değerli mal varlıklarına geçici olarak el konulabilecek. Maliye Bakanı Lars Klingbeil buna Porsche veya Rolex gibi lüks ürünlerinde dahil olabileceğini söyledi. Şüpheli malın yasal yollarla alındığını kanıtlarsa eşya geri verilecek. Batı Avrupa'da Haziran ve Temmuz ayları ölçüm tarihinin en sıcak dönemi oldu. Kopernikus'a göre Almanya'nın da içinde bulunduğu bölgede ortalama sıcaklık 21.62 dereceye ulaştı ve uzun yıllar ortalamasının 2.79 derece üzerine çıktı. Denizlerde de rekor sıcaklık ölçüldü. Kuraklık ve düşük nehir seviyeleri birçok bölgede devam etti. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Hanedan Meraydan.
1: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
2: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
3: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
4: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
5: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
6: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
7: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
8: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
9: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
10: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse Köşesi, Kreuzberg.
11: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kieler

0: Dünyası 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
1: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz. www.kraftgaz.de.
2: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.

iki saate sakin kalmak gibi hiçbir niyetimiz olmayacak. Müzik var, kahkaha var. Ondan sonra tabii ki dedikodumuz da var. Hem de öyle uzaktan duyma değil. Kulağımıza gelen ne varsa masaya yatırıyoruz. Gülmedi, tam doğru yerde bastın değil mi? Evet, birazdan da canlı telefon bağlantımız olacak. Bir dinleyicimize sürpriz yapacağız ama kendisinin haberi yok. Bakalım nasıl bir tepki alacağız. Telefonlar açık arkadaşlar. Mesajlarımız açık. Siz de bu yayın içindesiniz. Çünkü burası dinleyip böyle geçmelik değil. Karışıp ortalığı karıştırmak programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burada herkes birbirine sallayabiliyor. Filtresiz hem de. Ben Nici Akar, önümüzdeki iki saat ses sonuna kadar açık ve enerjimiz tavanda olacak. Ve rengarenk programımız başlıyor. İlk parçamız Keller, Keller, Keller.

sefalar getirdiniz. Saat 13'e kadar beraberiz arkadaşlar. Şimdi adamın biri kafaya takmış. Ya bu nedir ya diyor. Kadınlar böyle açık saçık giyiniyorlar. Böyle kimse de bir şey demiyor. Ben de çıkacağım diyor. Ama şimdi insan ne yapar? Şort giyer değil mi? Yok. Bizimkisi donunu çekmiş tamam üstüne de atlet tak sokağa. Şimdi gözünüzün önüne getirin. Adam yürüyor. Don atlet. Suratla gayet ciddi bir şekilde Türkiye'de oluyor bu. Sanki birazdan böyle Birleşmiş Milletler'de konuşma yapacakmış gibi böyle o şekilde yürüyor ya. Yani insanlar gerçekten ihbarisasını yani mahallede de camdan bakıyor. Hayırdır abi yangın mı çıktı? Yok. Adam mesaj veriyormuş ki ya. Ulan kardeşim mesaj vermedin ki mahalleyi tedirgin ettin. Bakkal seni görünce yani o verisi defterini kapatır tamam abi tamam. Evet ve böyle bir protestoyu ama bence bu adam fantezi yaşıyor tamam mı? Millet bana baksın da böyle yani neyse fazla kırmızı çizgimiz var arkadaşlar her ne kadar filtresiz de olsak. Söylenecek birçok şey var ama maalesef söyleyemiyoruz ve şimdi bir şarkı çalacağım ondan sonra bir telefon bağlantımız olacak bir dinleyicime sürpriz yapacağım. Bakalım neden nasıl niçin az sonra. Şimdi kim geliyor? Tarkan'ımız geliyor. Dinleyicimizi çekecek. Metropol FM'de rengarenkte mikrofona ben DJ Hakan.

0: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
1: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
0: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
1: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
2: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
3: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
2: Flege Gaat başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
3: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
4: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
5: Altın al evladım.
4: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
5: Bak beni dinle, altın al.
6: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.

0: misin Möbe? Kahvaltı hazır mı?
1: O ne ki?
2: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
0: Eminim çayı da çok güzeldir.
2: Nasıl?
0: Şahane.
3: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
4: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
5: İsmail.
4: İmplant için en doğru seçim.
6: İsmail kim kız?
4: 27 yıllık diş doktoru.
6: Ya implant?
5: İsmail.
4: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
7: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
5: İsmail.
8: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2, Wedding.

bekliyoruz. Böyle sabaha kadar bir... Ah, hello. O2, wie geht's Ihnen so? O2, das war gar nicht mal so schön, ey. Na, wir wollten eine Überraschung machen, aber ich nicht, tamam mı? Evet, biz bir daha deneyeceğiz. Eğer çıkmayacak olursa da o zaman şahane diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama öncesinde bir şarkı çalacağım ki... Das gab's doch auch noch diyeceksiniz. Haydi!

Orada gülmemeler mi çağlasın diye. Salla salla gülmemeler çoğalsın mı çağalsın. Anlamadım. Tövbe tövbe tövbe.

0: Efendim.
1: Sabahat.
0: Efendim.
1: Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Siz
1: Seboş.
0: kimsiniz?
1: Seboş değil misin sen?
0: Evet, Seboş'um.
1: Tamam, ben de
0: Yani
1: Hakoş.
0: çocuklarım Seboş. Çocuklarım Seboş der genelde.
1: Ben de Hakoş.
0: Hakoş.
1: Evet.
0: Metropol Efendim.
1: Keltoş.
0: Keltoş.
1: Sabah nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ederim. Sizi dinliyorum zaten. Sizi dinliyorum.
1: Ya sizi geç.
0: Sabah.
1: Keltoş diyorsun, sonra siz diyorsun. Hakan
0: Yok
1: diyebilirsin.
0: Keltoş demedim.
1: Ya ben dedim. Ben izin veriyorum, istediğini diyebilirsin. Hakan de bana.
0: Evet, Hakan, sizi dinliyordum.
1: Evet.
0: Sabahtan oğluma dedim, hiç kaçırmam dedim.
1: Ay canım benim.
0: Ondan hep dinlerim dedim. O da öyle kulak misafiri oldu bana.
1: Sen beni hiç
0: kaçırmıyorsun.
1: Sen beni hiç
0: kaçırmıyorsan,
1: kaçırmıyorsan senin bir tedaviye ihtiyacın var. Bak ben sana söyleyeyim. Tamam mı? Senin işin
0: var,
1: gücün yok.
0: Mi?
1: Beni kaçırmamakla mı uğraşıyorsun? Allah'ını sen.
0: Yok. Mutfağa götürüyorum telefonumu. Hem yemek yapıyorum, hem işimi yapıyorum, hem de sizi dinliyorum. Kaçırmam.
1: Ay canım benim. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi?
0: Çok şükür yerinde.
1: Ben seni niye aradım biliyor musun?
0: Sizi. Buyurun.
1: Yani bir tahmin yürütebiliyor musun?
0: Yok.
1: Sen yarın ameliyat olacak mısın?
0: Nereden buldunuz numaramı?
1: Ben bulurum. Ben zehir afiyet.
0: Belki de oğlum yapmıştır. Sabah
1: evet. O biricik oğlum Burak'ın var ya. Bir haftadan beri başımın eti yiyor. Şimdi başımda çok et olduğu için benim de yiye bitmez, tamam mı? Annecağızımın diyor yarın ameliyatı olacak diyor. Hakan abi diyor. Daha doğrusu bir hafta önceden de işte hafta sonu şey günü, salı günü olacak herhalde değil mi? Yarın salı, salı günü olacak.
0: Evet,
1: gözlerinden çok korkuyor.
0: Vuruluyor.
1: Çok korkuyor, ne olur ona şey yapabilir miyiz, bir moral verebilir miyiz? Tamam.
0: Ay çok teşekkür
1: evet,
0: ederim.
1: Evet, gün,
0: ya.
1: Dün, bugün. Yani ben böyle bütün gün 24 saat oğlunla birlikteydim yani.
0: İnanırım.
1: Canım benim. Şimdi ben buradan
0: ya ben
1: tabii ki.
0: Ben de strese giriyorum. 8. iğne bitti. 9. iğneye evet. Başlıyorum. Gözlerimin ikisine de iğne vurulduğu için stresliyim. Onlar da farkındalar.
1: Evet.
0: Yani. Çocuklarım da farkındalar.
1: Şimdi korkmak, heyecanlanmak çok normaldir ama yarın o ameliyata yalnız girmiyorsun. Onu da bileyim. Yani çocuğun duasının yanında bizim güzel enerjimiz de yanında olacak. Yani rengarenk ailesi, Metropol Hava ailesi de böyle kalbi seninle olacak. Hiçbir
0: Allah
1: zaman.
0: Razı olsun.
1: Hiçbir
0: çok
1: zaman.
0: Teşekkür ederim.
1: Sen moralini yüksek tut. Doktorların da eline güven mutlaka. İnşallah her şey güzel geçecek ve yarın da
0: çok
1: bu tedirginin yerini kocaman bir rahatlama alacaktır. Tekrardan buradan
0: İnşallah.
1: Şimdiden acil şifalar diliyoruz.
0: Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Ricaim, heyecanda vardır tabii
0: geldi.
1: Ki. İster istemez heyecanda vardır. Onun için sana da böyle heyecanlı bir şarkı
0: Gerçi
1: çalacağım.
0: Gerçi alışkınım. Alışkınım dedin ya, 9. iğne vurulacak ama ister istemez.
1: Tamam olsun. Yine İsmail Dasıya, ilk sefer oluyormuşsun gibi yine de bir heyecan vardır. Tekrardan Allah acil şifalar versin diyorum. Kendine iyi bakasın.
0: Teşekkür ederim.
1: Tschüss. Burak'a da selam söyle buradan. Tamam, kurtulduk oğlundan da.
0: Sen de evde değil, dışarıya çıkıyorsun.
1: Sağ olasın.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de 20 Eylül seçimleri için mektupla oy kullanma süreci başladı. Başvurular seçim bildirimindeki QR kod üzerinden online, ayrıca e-posta, faks, yazılı olarak veya ilçe seçim dairesinde yapılabiliyor. Online başvurular 15 Eylül, yazılı başvurular ise 18 Eylül saat 15'e kadar kabul edilecek. Kullanılan oyların en geç seçim günü saat 18'de seçim dairesine ulaşması gerekiyor. Bu seçimde 16 ve 17 yaşındakiler de eyalet meclisi için ilk kez oy kullanabilecek. Charlottenburg'da gece saatlerinde yaşanan silahlı olayda 30 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Polis Hardenbergstraße'de birkaç kişi arasında önce tartışma yaşandığını, ardından ateş açıldığını bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı şüpheliler kaçarken henüz gözaltı olmadığı açıklandı. Halenze'de ise açık yüzme alanında 25 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. Yüzücüler ve plaj çalışanları genci bulmaya çalışırken arama kurtarma helikopteri de katıldı. İtfaiye dalgıçları genci sudan çıkardı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berlin'de yılbaşından Temmuz sonuna kadar 13 kişi sularda boğularak hayatını kaybetti. Berlin'de 380 öğretmen sağlık sorunları sebebiyle en az bir yıldır görev yapamıyor. Senato verilerine göre bunların 225'i memur, 155'i sözleşmeli öğretmen. Uzun süreli raporlu öğretmenlerin çoğu ilkokullarda görev yapıyor. Berlin genelinde yaklaşık 35 bin öğretmen bulunuyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da kara para ve organize suçlarla mücadelede gümrüğe yeni yetkiler geliyor. Hükümetin hazırladığı yasa tasarısına göre kaynağı açıklanamayan yüksek değerli mal varlıklarına geçici olarak el konulabilecek. Maliye Bakanı Lars Klingbeil buna Porsche veya Rolex gibi lüks ürünlerinde dahil olabileceğini söyledi. Şüpheli malın yasal yollarla alındığını kanıtlarsa eşya geri verilecek. Batı Avrupa'da Haziran ve Temmuz ayları ölçüm tarihinin en sıcak dönemi oldu. Kopernikus'a göre Almanya'nın da içinde bulunduğu bölgede ortalama sıcaklık 21.62 dereceye ulaştı ve uzun yıllar ortalamasının 2.79 derece üzerine çıktı. Denizlerde de rekor sıcaklık ölçüldü. Kuraklık ve düşük nehir seviyeleri birçok bölgede devam etti. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Ve buradan gelin adaylarına sesleniyorum. Var mı yakında düğünü olacak olanlar? Var mı? Parmak kaldırın. Ha, kaldırın. Kaldırın. Evet, bu şekilde. Güzel. Gördüm. Radyoda 4 kişi parmak kaldırdı. Bir dinleyicimden de bir mesaj gelmiş.
4: Bak DJ Hakancık. Özelden günaydınlar diliyoruz sana.
3: Teşekkür ediyoruz.
5: Neyin özeliydi bu? Yani özel derken ben bunu pek anlayamadım da böyle. Ha, bir de video göndermiş ki videoda ne diyor bakalım.

Günaydın, sabah oldu, hadi kalk uyan diyor 11.30'da. Asıl sana günaydın. Çok teşekkür ederim bu şekilde beni uyandırdığın için. Telefon numarasının son 3 rakamı da 666. Yani böyle şeytanı nereden bulursunuz yani? Das weiß ich echt nicht ya. Ist echt irre. So. Nereye ya? Ya iyice konuyu sapıttık. Bir dakika. Açılın şöyle, açılın, açılın ha. Ne demiştik? Gelin adayı. So. Jetzt komme ich wieder. Gelin adayı. Şimdi evlenirken giymiş olduğunuz o gelinliğin altındaki o meşhur topuklu ayakkabı var ya, o artık yavaş yavaş tarih oluyor. Bildiğiniz tarih oluyor. Var mı şimdi? Kayınvalideler, anneler, baba nasıl yani falan böyle ooo diyebilir ama kızlar diye ya da sırısın mı yaşıyorsun? Şimdi ailelerin, kayınvalidelerin, tamam annelerin, babaların bilmediği o tarih neyin tarihi? Peki ne olacak? Yalın ayak falan mı gezecek? Hayır arkadaş. Gelinler artık diyor ki ben düğünde evlenmeye mi geldim, ayaklarımı işkence etmeye mi geldim? Gelinliğin altına bembeyaz, zarif işlemeli spor ayakkabıyı artık çekiyorlar arkadaşlar. Aynen böyle, bu şekilde. Vallahi ben çok beğendim. Hem şık hem rahat. Yani ben gelinliği giydiğim için biliyorum. Gece 3'te halay mı var? Devam. Sorun yok. Ama esas mesele damat değil arkadaşlar. Kayınvalide burada. Dediğim gibi gelin geliyor spor ayakkabısıyla, kayınvalide diyecek. Aşağıdan yukarı şöyle bir süzüyor. Gelinliğe o kadar para verdik, altına bunu mu giydin kızım diyebilirler yani, değil mi? Şimdi damat desen zaten başka dünyada, hayatım ne istersen giy. Yeter ki düğün bitsin, takıları sayalım. Gelsin pereler. Evet, ben DJ Hakan olarak diyorum ki gelin rahat olacak arkadaşlar. Kadıncağız daha evliliğinin ilk gecesinde ayağı su toplamış şekilde hayata başlamasın. Tamam mı? Sonra akşam kurtulamazsınız. Böyle bir sevda olmaz. Değil mi? Kim diyor bunu? Erol Evgin diyor. Ne diyor? Şunu diyor.

0: Preis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com. Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
1: Evet ve İçtein'den Rabia yazmış. Selam Hakan, valla ben düğünümde hiç oturmayacağım dedim ve Nike Blazer'ları çektim altıma. Senin de dediğin gibi çok güzel, eğlenceli ve sıfır ağrılı bir gün geçirdim diyor. Buradan da tekrardan Allah huzurlu, mutlu ve aklıma bir şey gelmedi. Bol çocuklu evlilik nasip etsin sizlere. Evlenmişsin zaten ama herhalde çocuklar da gelecektir mutlaka. Zor. Rabia. Evet, gelinler artık bundan sonra, çoğu gelinler altlarına topuklu ayakkabı değil, düğün esnasında gelinliğin altına daha doğrusu spor ayakkabısı. Beyaz spor ayakkabısı, bir de böyle işlemeli spor ayakkabıları var özel. Gelinlik için yapılmış böyle. Nike olsun, Adidas olsun, onlarda da var böyle arkadaşlar. So, şimdi ortalığı karıştıracak bir anketten karşı karşıyayız. Kadınlara soruyorum burada. Şimdi aşk mı kazanacak yoksa banka hesabı mı? Birazdan da belli olur zaten. Diyorlar ki mecbursun. Seçenek hakkın var. Başka şansın yok. İkisinden birini sevgili olarak seçeceksin. Bir numara. Zengin bir adam ama aldatıyor. Para var, araba var, tatil var. Adamın kredi kartının limiti yok. Ama maalesef dediğim gibi sadakatin limiti de biraz değil, bayağı bir düşük. Bu birincisi. İkinci, damat adayımız ise sadık ama parasız. Seni dünyada tek görüyor. Gözü senden başkasını görmüyor. Yani zaten dışarı çıkacak parası olmadığı için de görme ihtimali biraz düşük. Şimdi düşünün. Zengin olanla birliktesin. Hayatım hafta sonu Paris'e gidiyoruz. Sen seviniyorsun değil mi? Sonra bir bakıyorsun Paris'in seni Eiffel Kulesi'nin çok, tamam mı, adamın telefonundaki mesajlar yükseltiyor. Sürekli mesajlar geliyor. Öbür tarafta da böyle sadık bir olan var. Bir kocam var. Hayatım bu akşam romantik bir şey yapalım mı? Olur aşkım, nereye gidiyoruz? Balkona iki çay yaptım. Ama gözün içine bakıyor. Seni seviyoruz ve kafan rahat. Şimdi DJ Hakan olarak ben bu anketin başka bir tarafına takalım arkadaşlar. Niye bize düzgün seçenek vermiyorsunuz kardeşim, değil mi? Zengin olan niye illa aldatır? Yani sadık olan niye cebinde 2 euro ile geziyor? Ortası yok mu bunun? Sadık olsun. Maaşı da ayın 15'ine kadar dayansın. En azından biz ona da razıyız. Hadi bakalım rengarenk ahalisi. Mecbursunuz, kaçış yok. Aldatan ama zengin mi yoksa sadık ama parasız mı? Telefonlarımız açık. Mesajlarınızı bekliyorum ama Hakan ben zengin olanı seçerim. Aldatırken ben de alışverişe giderim diyecek olanları şimdiden böyle yavaş yavaş hisseder oluyor gibi. İlk mesaj geldi bile, DJ Hakan zengini seçerim, aldatacaksa aldatsın, ben de ağlarken bari Maldivler'de ağlarım diyor. Das Fenke Gucan. Mesajınızı bekliyorum. Haydi sallayın.

Evet, kadınlara sordum burada. Aldatan ama zengin mi yoksa sadık ama parasız olan bir adamla evlenirsiniz dedim. Bir dinleyicim abi bu devirde evlenilmez diyor. Ya Koray, Koray sana mı sordum? Yani erkeksin sen, niye bu her şeye böyle musallat oluyorsunuz arkadaşlar ya? Bir dinleyicim de. Yine bu devirde aynısını yazmış. Bu devirde evlenilmez. İsim cisim de yok. Ha var, bir dakika bakayım. Yok, hayır. Bu diyor ki. Neymiş adı? Engin Yamiç. Erkek diyor. Bak, erkek diyor yani. Şimdi Engin, soruyu kadınlara sordum. Sen niye zengin olan diye önden atladın ki? Sen aday değilsin, jüri hiç değilsin. Hele bir kenara çekil. Kadınlar kendi felaketini kendisi etsin. Yani hayırdır, kendine sponsor falan mı arıyorsun? Anlamadım ki. Çekil bakayım kenara şöyle. Kadınlara sordum burada. Bir kadın diyor ki, Hakan üçüncü şık yok mu? Ya ne istiyorsun? Zengin, sadık ve annesi başka şehirde oturan diyor. Farklı bir dinleyicim ise, ben zengin olanı alayım Hakan. Adamı değiştiremezsem en azından gardırobumu değiştirebilirim. Vay. Evet, Çimen yazmış. Hiçbir Hakan. En iyisi tek takılmak. Kendi kendimi de sevebilirim Çimen. Bunu genelde evde kalmışlar söylüyor, biliyor musun? Çimen. Öyledir. Yani. Oh, birisi roman yazmış da skate galiba. Arkadaşlar tamam mı? 3 satır, fazlası değil. Şimdi bir şarkıya geçiyoruz. Çelik. O uzun saçlarıyla. Ah ah, yok mu o saçlarının? Ateşteyim diyor. Metropol FM'desiniz. Rengarenk'tesiniz. Arkadaşlar. Daha birçok cevaplar geldi size. Yani çok fenasınız vallahi. Bu arada ben düşündüm. Ben acaba ne yapardım? Ya zengin olsun da ne olursa olsun. Kel de olabilir.

0: Yüksek yüksek tepelere eli kurmasınlar. Uçanda kuşları malim olsun. Zengin adam arıyorlar. Fakirleri bezer, o zaman süpürsün. Na na na na na na na na.
1: Arkadaşlar, buna ben mi sebep oluyorum? Yani beni dinleyebilirsiniz ama bana benzemeye şart değil yani. Bana ayak uydurmaya mecbur değilsiniz. Ihr seid so geil.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Mehrere Hitzewellen haben die Temperaturen im Juni und Juli vielerorts in Westeuropa auf Rekordwerte getrieben. Die Durchschnittstemperatur lag bei 21,6 Grad Celsius und damit fast 2,8 Grad über dem langjährigen Mittel. Wegen Hitze und Trockenheit führen auch viele Flüsse nach wie vor zu wenig Wasser.
2: Auch Rhein und Donau haben derzeit Wasserstände deutlich unter dem langjährigen Mittel. Laut EU-Klimawandeldienst sind die örtlich sogar außergewöhnlich niedrig. Viele Frachtschiffe müssen ihre Ladung reduzieren und es gibt Sorgen, dass sie die Flüsse bei anhaltender Trockenheit an einigen Stellen gar nicht mehr befahren können. Für zusätzliche Transportmöglichkeiten auf der Straße haben mehrere Bundesländer deshalb das Fahrverbot für bestimmte Lkw an Sonn- und Feiertagen vorübergehend aufgehoben. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Die Umgehung des Mindestlohns hat nach Berechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes seit 2015 wirtschaftliche Schäden in Höhe von rund 64 Milliarden Euro angerichtet. 35 Milliarden Euro davon hätten betroffene Beschäftigte getragen, die den Mindestlohn nicht in voller Höhe bekommen haben. Laut DGB fehlen rund 2 Millionen Beschäftigten hierzulande im Schnitt 1,70 Euro bis 2,40 Euro pro Stunde. Immer mehr Kinder werden im Straßenverkehr verletzt oder getötet. Laut Statistischem Bundesamt verunglückten im vergangenen Jahr rund 29.270 Kinder unter 15 Jahren bei Verkehrsunfällen.
3: Es sind alarmierende Zahlen. Alle 18 Minuten wurde im Durchschnitt bei uns ein Kind auf der Straße verletzt oder sogar getötet. Meistens waren die Kids auf dem Fahrrad unterwegs, oft aber auch zu Fuß oder sie saßen im Auto. Und genau dort, also im Pkw, starben auch die allermeisten Kinder bei Unfällen. Laut Statistik ist aber auch der Weg zur Schule morgens ein großes Risiko. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die Ministerpräsidentinnen von Italien und Dänemark, Giorgia Meloni und Mette Frederiksen, haben in einer gemeinsamen Erklärung vor unkontrollierter Migration nach Europa gewarnt. Beide sprachen sich erneut für sogenannte Rückführungszentren außerhalb der EU aus, um abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückzubringen. Durch illegale Einwanderung würden die Kriminalitätsraten steigen und öffentliche Dienstleistungen zunehmend belastet. Außerdem würden Bürger Vertrauen verlieren, erklärten sie.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Meclis saat 10'da toplandı. 12 maddelik teklif 367 milletvekilinin imzasını taşıyor. Düzenlemenin uygulanması için PKK-KCK'nın varlığına son verildiğinin ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekiyor. Milli güvenlik kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından başvurular için 6 aylık süre başlayacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarını güçlendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık net asgari ücretin altında olmayacak. Bakıma muhtaç gazilere yapılan ek ödeme artırılacak. Ayrıca terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan bazı kişilerle 15 Temmuz gazilerine de aylık bağlanmasının önü açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangını ile ilgili 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Bu kişilerden 9'u tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ve sorumluların tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Kasten çıkarılan ya da ihmal sonucu meydana gelen hiçbir şüpheli yangının faili meçhul bırakılmayacağını söyledi. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 16 hava aracı, 49 ekip ve toplam 309 personel katıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde de Anız'dan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk. Rengarenk.
4: Evet, başka bir konuya geçiyoruz arkadaşlar. Bu da çok ilginç. Şimdi ben Türkiye'de uzun sene yaşadım. Türkiye'ye gittiğimde bazı şeyleri böyle das gab's aber in Deutschland nicht. Yani Almanya'da yoktu böyle bir şey. Burada var. İlginç falan gibi böyle bazı şeyler gözlemledim. Bunlardan bir tanesi de belki siz de Türkiye'de alışveriş yaparken şahit olmuşsunuzdur. Türkiye'de alışveriş yaparken, yani belki başka yerlerde de vardır ama ben bunu Türkiye'de daha yoğun bir şekilde gördüm. Mağazaya giriyorsun. Kadın deneme kabinelerinin önü var ya böyle. Ya kabine dedim ya. Kabinlerin önü. Kabile. Evet, aynen. Hu hu hu hu hu. Yani kadın deneme kabinlerinin önü var ya. Erkekler için nasıl desem böyle açık hava cezaevi gibi bir şey. Bir bakıyorsun 5 adam yan yana oturmuş. Birinin elinde hanımın çantası, öbürünün kucağında ne bileyim montlar var. Bir tanesi 8 tane askı tutuyor böyle. Suratlarında hep aynı ifade oluyor değil mi? Ben buraya nasıl geldim? Ne zaman çıkacağım diye. Yani böyle burada bir tanı konuştum. İçeriden bir ses geliyor. Ben de gitmiştim. Aşkım nasıl olmuş diyor. Adam da diyor ki adam daha kıyafeti görmüş. Çok güzel hayatım diyor. Perde açılıyor. Emin misin? Vallahi mükemmel diyor. Kadın da diyor ki ama ben daha giyinmedim ki. Buna birebir şahit oldum, tamam mı? Yani adam da ne dedi orada biliyor musun? Ben genel olarak söyledim hayatım. Sonra orada birbirimize sorduk. Sen kaç dakikadır buradasın? 45. Allah kurtarsın kardeşim. Ben daha yeni geldim. Aynen bu şekilde. Yani ben DJ Hakan olarak yani şunu merak ediyorum. Bu niye böyle arkadaşlar? Erkekler neden kadın deneme kabinlerinin önünde böyle toplu halde nöbet tutuyorlar? Hanımlar, eşinizi veya da sevgilinizi bilemeyeceğim artık, alışverişe götürdüğünüzde gerçekten kapının önünde böyle bekletiyor musunuz? Dedim ve bir dinleyicim aradı. Merhabalar.
5: Merhabalar. Zeliha Uçar, ben Frankfurt'tan arıyorum.
4: Evet Zeliha Hanım.
5: Ama mesela erkekler dediniz, genel konuştunuz. Benim eşim böyle bir şey yapmaz asla. Yapmadı. Ben 15 yıldır evliyim. 4 tane çocuk sahibiyim.
4: Allah bağışlasın.
5: Ama benim eşimin ismi de Haki Uçar. Ama hiçbir zaman bir kere bile beni kapının önünde beklemedi. Beklemezdi.
4: Bu sizi rahatsız genel etmiyor mu?
5: Ediyor ama benim elimden bir şey gelmiyor.
4: Ha, sizi rahatsız ediyor. Siz rahatsız oluyorsun yani. Eşiniz sizi...
5: Ne bak. Pardon. Rahatsız etmiyor.
4: Ha, etmiyor.
5: Rahatsız etmiyor. Pardon. Kusura bakmayın.
4: Yok, rica ederim.
5: Rahatsız etmiyor. Beni niye rahatsız etsin? Ben de rahat rahat gider ama işte ben tek başıma oldum mu evdeyse arıyor beni. Hep durmadan arıyor. Ne evet. Zaman geleceksin diye.
4: Peki siz Türkiye'de buna hiç şahit oldunuz mu? Gördünüz mü böyle? Kabinlerin önünde.
5: Yok ben şahit olmadım. Yalnız.
4: Ben çok şahit oldum. Gördüm. Türkiye'de böyle var. Bir de Türkiye'de bir şey daha var. Kadınlar bir restoranda lavaboya gidecekleri zaman erkekler onlara götürüyorlar. Lavaboda bekliyorlar. Kindergarten'ı götürür gibi. Bekliyorlar. Ondan sonra eşi de tuvaletten çıktığı zaman lavaboda elini yıkadın mı da diyordur belki. Ondan sonra bir saniyenizi rica edeceğim. Ondan sonra aynen, da alıyor aynen, tekrar bakalım. Rica ederim ne demek? Alıyor. Kadınla tekrar oturuyor. Ama adam tuvalete gideceği zaman kadınlar kalkmıyor. Götürmüyor. Buna şahit oldunuz mu?
5: Yok ama biz öyle erkeklere halk arasında bir şey diyoruz ama...
4: Söyleyin. Rahat, biz filtresiziz.
5: Kalabık diyoruz.
4: Bu sizce şimdi kılıbıktan dolayı mı yoksa bir nezaketten dolayı mı acaba? Olabilir mi?
5: Nezaketle alakası yok ki Allah ya, kadınlar, ben hem erkeğim hem kadınım, ben tek başıma uzaya da çıkabilirim, ben her şeyi kendi sırtımda yüklüyorum, yani her şeyi ben kendim yapıyorum.
4: İşte budur. Bir şey soracağım ama bana doğru cevap verin.
5: Kendi kendime alkışlıyorum.
4: Ben size bir şey soracağım ama bana doğru cevap verin.
5: Söyleyin.
4: Evde paralar sizde mi toplanıyor?
5: Yok asla. Asla.
4: Evin muhasebesini kim yapıyor?
5: Ben eşim.
4: Eşiniz mi yapıyor?
5: Aynen. Ben kendi hesabımı yapıyorum. 1000 euro kindergeldimi alıyorum. Ben kendi hesabımı kendim yapıyorum ama o 2-3 tane dükkanımız var Frankfurt'ta. Ay sorun ya, şimdi evde yatıyor, akşam çalıştı. Bir kere bile hesap sormuş muyum?
4: Sen nerelisin?
5: Benden sorduğunda diyor ki Urfalıyım ben.
6: Urfalısınız. Urfa. 4 Urfa. Tane evet. Dükkanınız varsa 4 tane imbisiniz vardır mutlaka.
5: Nein, asla. Asla.
6: Ha, daha iyi.
5: Kneipe.
6: Asla demeyin yani bir dönerci yani, dükkanının sahibi olmak bir de ben konuşabilsem de sen de biri beni dinleyebilse.
5: Aynen.
6: 4 tane hala aynen diyor. Bak şimdi bir şey diyeceğim ben sana. Burada asla diyorsun ama dönerci dükkanının sahibi olmak yani böyle şey değildir yani kötü bir şey değildir dolayısıyla yani.
5: Aynen.
6: Evet buyurun siz dinliyorum şimdi. Yok rica ederim.
5: Zormuş. Ben birkaç tane arkadaş tanıyorum döner dükkanı olan. Diyor ki döner dükkanı bir intihardır.
6: Tamam şimdi konuyu saptıracağım. Şey.
5: Saptırmayalım.
6: Tamam mı? Size çok aynen. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Eşinize selam söyleyeyim burada.
5: Herkese çok selam söylüyorum. Alles Gute. Okey. Teşekkürler. İyi günler.
6: İyi günler. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Das ist ja geil gewesen. Wunderbar. Vallahi billahi. Arada da bir virgül koysa çok iyi olacak da. Buyurun. Kiminle görüşüyorum?
7: Alo.
8: Kiminle görüşüyorum?
6: Radyonuzun sesini kısar mısınız?
8: Bir zahmet.
7: Çok pardon bağlanıp bağlanmadığımın farkında bile değilim.
6: Evet. Sizi dinliyorum.
7: Ya ben dayanamadım aslında az önceki hanımefendi.
6: Lütfen şimdi bir şey söyleyeceğim de sakın birbirimizi şey yapmayalım. Burada sallamak serbest diyorum da buyurun sizi dinliyorum.
7: Ya yok bir şey yapacağımdan
6: tamam,
7: değil
6: okay,
7: de hani
6: tamam.
7: Böyle işte kılıbıklık falan diyor ya şeyde beklemek falan
6: onun
7: diye.
6: Onun görüş açısı evet.
7: Ay, yani ben kesinlikle buna katılmıyorum. Tuvalete de götürecek, sandalyemi de çekecek, kapımı da açacak. Yani yapabileceği birçok şey yapacak. Bu tamamen nezaketten kaynaklanıyor.
6: İsminizi alabilir miyim?
7: Çiğdem.
6: Çiğdem Hanım nereden arıyorsunuz?
7: Şu an Obuzel'den arıyorum.
6: Nereden?
7: Frankfurt.
6: Frankfurt'tan. Şimdi size bir şey söyleyebilir miyim?
7: Buyurun.
6: Şimdi dediniz ya tuvalete de götürecek. Yani öyle bir... Ses tonuyla anlattınız ki tuvalete de götürecek, klozete de oturtacak gibi bir şey gelecek zannettim de neyse. Oradan da kıvırdın. Sonra sizi dinliyorum buyurun.
7: Ya şimdi şöyle aslında ben bu arada bunları söylüyorum ama ben böyle yaşadığım için değil. Ben yıllarca böyle yaşamadım. Keşke yaşasaydım. Bana bunu yaşatacak adamı bulur bulmaz da evlendim. Yani uzun yıllar bulamadım. Kendim yaptım, kendim her şeyi hallettim yıllarca. Ama dedim ya, bence bu çok hoş bir şey, bir beyefendiye çok yakışıyor. Bence bütün hanımefendiler de bunu hak ediyor. Çünkü erkeğin başka bir gücü var, kadının başka bir gücü var. Ben buna inananlardanım. Ve nezaket bir erkeğe çok yakışıyor.
6: Yani şimdiki eşini sizi tuvalete götürdü diye mi evlendi?
7: Önce sandalyemi çekti yemekte. Oo. Sonra...
6: Yani siz tam kapı... otururken mi çekti?
7: Beni evden aldı. Bakın ben her yere ben giderdim. Ben bırakırdım. Ben alırdım, ben götürürdüm. Bu eşim yani evlendiğim eşim beni evden aldı. İndi arabadan, kapımı açtı. Sonra beni yemeğe götürdü, sandalyemi çekti. Tamam dedim, ben bununla evlenebilirim.
6: Oo. Kaçıncı kocanız bu sizin?
7: İlk.
6: İlk mi?
7: İlk kocam evet.
6: Ha, anladım.
7: Dedim okay. Ya çok uzun süre bekledim bunu bu arada.
6: Kaç yaşında evlendiniz?
7: 37.
6: 37. Az kalsın evde kalıyormuşsunuz.
7: Ama bir şey söyleyeceğim. Onu 29 yaşında tanıdım. Yani karar vermem biraz uzun sürdü.
6: Peki hala sandalyenizi çekip kapınızı açıyor mu?
7: Ya açık söyleyeyim arada yapıyor bazen yapmıyor diyorum ben seni böyle tanısaydım kesinlikle seninle evlenmezdim diyorum arada ona işittiriyorum ama yapıyor yine de yani birçok şeye göre yapıyor. Bence diyorum ya yapmalı yani bu onlara yakışıyor.
6: Du bist ya aber, du bist ya pflegeleicht, du bist ya sehr pflegeleicht yani, yani sandalyemi çeksin bilezik milezik düğün müğün istemem sandalyemi çeksin yeter diyorsun.
7: Ya istemem evet düğün müyün ben işte asıl orada maddi olarak ekonomik olarak bir kadın kendi gücünü kendi yapması lazım. Yani bir erkeğe muhtaç olmaması gerekiyor maddi anlamda ama bu farklı bir şey yani nezaket bambaşka bir şey. Parayla
6: çok doğru söylüyorsunuz.
7: Bir şey değil.
6: Bir de bir şey var bakın. Türkiye'de oluyor bu genelde.
7: Evet.
6: Sigara içen kadın sigara içmek için dışarı gidiyor ve sigara içmeyen kocası da onu nezaketen dışarı götürüp onun sigara içmesini bekliyor. O dumanı da belki içine çekiyor, teneffüs ediyor. Bu sizce doğru mu?
7: Ya o bambaşka bir boyut. Bence sigara hiç kimse içmesin. O dumanı hiç kimse içine çekmesin. Tabii burada biraz işkence oluyor içmeyen tarafa. Kadın ya da erkek olsun. Ben olsam eğer böyle bir durumda, yani ben sigara içiyorum, eşim içmiyor olsa o tarz yerlerde belki buna sürüklemem onu.
6: Anladım. Çok teşekkür ederim. Kocanıza selam söyleyin. Sandalyeleri çekmeyi, sizi tuvalete götürmeyi unutmasın böyle. Arada bir unutuyor diyor ya. Öyle bir şey olmasın. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Hoşça kalın. Und wir machen jetzt wieder weiter mit Musik. Kim geliyor? Kayahan'ın remixi. Unutma diyor. Rengarenk'tesiniz. DJ Hakan'la biz de her konuyu açık açık konuşuyoruz. Şeffafız. Kırmızı çizgimiz her ne kadar olsa da yok.

0: Belland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfam Belland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfam Belland.
1: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Centum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
2: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
3: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanstraße 28, Kudam.
4: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
5: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
4: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslight chat'ine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
6: Kanslight Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslight Şirin Çetin.

0: genelde Türkiye'de oluyor bu arkadaşlar. Restoranlarda, klaplarda veya herhangi kafelerde kadın erkek bir yere oturdukları zaman kadın lavaboya gitmesi gerekiyorsa erkek de ona yanında gidiyor, bırakıyor orada, yani bırakıyor dediysem orada bekliyor. Nöbetçi gibi bekliyor. Ondan sonra kadın lavabodan çıktıktan sonra tekrar yerine oturtturuyor. Şimdi burada Çimen bana yazmış ki hayat karşılıklıdır. Bugün ben, yarın o. Anlayış, saygı ve sevgi her şeyin anahtarı bence diyor. Doğru söylüyor. Bir gün adam seni tuvalete götürür, yarın da sen onu götürürsün. Bunu demek istedi herhalde. Burada bakayım bir dinleyicim. Mesaj göndermiş, sesli.
1: Ya bırak Hakan ya, Allah aşkına. Hangi adam ya Türkiye'de kalkar da kadını tuvalete götürür de bekler de. Ya sen de abarttın ha. Vallahi atıyorsun da dinliyor seni de. Yani abarttın ya. Vallahi abarttın. Sen götürdün mü? Sen bekledin mi?
0: Şimdi... Güzel bir soru aslında. Sen hiç götürdün mü diyor. Şimdi sordun ya. Hayır, götürmedim. Çünkü bugüne kadar bulunduğum hiçbir mekanda yanımdaki kadının lavaboya giderken refakatçi ihtiyaç duyacağı bir ortam olmadı. Bir, öyle bir mekan olduğunu düşünüyorsam da zaten orada işim olmaz. Bu iki. Aynı zamanda ben Almanya'da yetiştim. Bizde bu durum biraz daha farklı algılanıyor. Yani yanındaki kadına değer vermek, onu kollamak elbette güzel bir şey. Ama kadınla yetişkin bir insan bana soracak olursa, lavaboya giderken de korumaya böyle muhtaç biri değil. Yanlış mıyım yoksa? Ora habe ich da irgendwie recht. Benim için asıl mesele şu, bitmedim daha. Yani yanındaki kadın kendini güvende ve rahat hissetsin. Birisi onu rahatsız ederse yanında olurum. Tamam, gerekirse müdahale de ederim. Ama bunu ben erkeğim, seni her yere götürüp getirmeliyim havasına sokmam. Bu çok önemli. Çünkü bence bir kadına gösterecek en güzel saygı onu koruma bahanesiyle özgürlüğünü daraltmak değil. İhtiyaç duyduğu anda böyle yanında olduğunu hissetmektir. Öyle değil mi sence? Bu yüzden lavabonun kapısına kadar gitmedim. Ama gerektiği yerde de yanındaki kadını yalnız bırakmamak başka bir şeydir. Aradaki fark da tam burada.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, yaz bu yıl sıcaklıklar konusunda tam bir iniş çıkış yaşatıyor. Bazı günler aşırı bunaltıcı sıcaklar var, ardından birkaç gün epeyce sıcaklık düşüyor, aslında rahat bir halde geliyor. Fakat sıcaklıklar daha devam edeceğe benziyor. Sıcaklıkların kısa aralıklarla bu kadar değişmesi vücudumuzu nasıl etkiliyor ve serin geçen günleri yaklaşan sıcaklara hazırlanmak için kullanmak mümkün mü? Alman haber ajansı DPA'dan Eliza Şu konu üzerine bilgiler veriyor. Eliza'ya göre önce şu sürekli değişen havadan başlayalım. Bir gün sıcak ve bunaltıcı, ardından sıcaklıklar hızla düşüyor, sonra tekrar artıyor. Tüm bunlara vücudumuz nasıl tepki veriyor bakalım.
2: Das ist ganz unterschiedlich. Gerade ältere Menschen haben da oft mehr Probleme, wenn die Temperaturen schwanken. Kopfschmerzen und Migräne sind etwa Folgen. Manche Menschen fühlen sich auch müde, gereizt oder deprimiert. So ein Wetterumschwung kann also ganz schön auf die Stimmung schlagen. Jetzt die gute Nachricht. Ich kann vorbeugen und was dagegen machen. Gefällt vielleicht nicht jedem, aber besonders hilft Sport und das am besten draußen. Also wandern, walken, joggen, Radfahren und spazieren gehen.
1: Yani özellikle dolaşım sistemi bu hızlı değişmelerden etkilenebiliyor. Sıcaklık değişimi nedeniyle baş dönmesi, halsizlik ya da başka şikayetler olursa ne yapmak lazım?
2: Wichtig ist viel zu trinken und am besten auf Zigaretten, Alkohol und Kaffee zu verzichten. Das kann etwa gegen Kopfschmerzen helfen. Die richtige Kleidung ist auch ein gutes Mittel, dass es mir gut geht. Die sollte so sein, dass man sich leicht kühl fühlt, aber nicht friert. Ruhe und guter Schlaf ist auch wichtig.
1: Sıcaklıklarda ara da var. Bazen 30'u buluyor, ondan sonra tekrar düşüyor. Daha serin günleri vücudumuzu toparlamak için değerlendirmek mümkün mü? Cevabı şu şekilde.
2: Lüften, lüften, lüften. Die kühleren Temperaturen, vor allem nachts, kann ich gut nutzen, um die eigenen vier Wände runterzukühlen, bevor es dann wieder heißer wird. Und einfach jetzt Sachen draußen machen, für die es in den nächsten Tagen zu heiß wird. Sport und andere Outdoor-Aktivitäten. Mit einem kühlen Kopf kann man sich dann auch besser auf die heißeren Tage vorbereiten. To-Do-Listen schreiben, Termine durchgehen. Dann fühlt man sich gleich schon besser.
1: Kısacası sıcaklıkların sürekli değiştiği günlerde vücudun sinyallerini dikkate almak önemli. Bazı serin günleri diğer sıcak günlere hazırlanmak için değerlendirmek mümkün. Şunu da söyleyelim. Almanya'da şu günlerde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde olsa da arada bir 20'lere kadar da düşüyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Konumuz arkadaşlar, Türkiye'de restoranlara veyahut da kafelerde, klaplarda, herhangi bir yerde eşinize veyahut da sevgilinize gittiğiniz zaman, erkeklerden bahsediyorum. Bunlar partnerlerini lavaboya gidecekleri zaman ellerinden tutuyor. Gel kızım, gel seni götüreyim tuvalete. Tuvalete götüreyim, ondan sonra çiş, çiş. Sonra onlar ellerini tutup geri getiriyorlar. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Buna mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Sadece burada değil, sigara içmeye de. Erkek sigara içmese bile kadın götürüyor dışarıya, ondan sonra sigara başına nöbetçi gibi böyle bekliyor. Şimdi böyle bir durum konusunda yani bu bakış açınız nedir böyle bir olaya? Sonra beni Adanalı Seyit Onbaşı ruhumla Adanalı kocam biraz zor diyor. Biraz önceki dinleyicim bana böyle serzenişte bulundum. Ya bırak Hakan, Allah'ını seversen falan dedi ya. Böyle bir şey yok, ben hiç görmedim dedi. Ben dedim kulüp ve restoranlarda olur. Belki sen dikkat etmemiş olabilirsin. Bak öyle yerlerde olabilir. Hiç öyle bir yerlere gitmediğim için acaba korkudan mı kapının önüne götürmesin diye falan filan böyle bir şeyler yazmış. Bunun üzerine yani bana serzenişte bulunan bu hanımefendi, dur bakayım bu hanımefendinin adı neymiş bir bakayım tekrar şöyle. İlehan Uraslı hanımefendi. Evet, bana böyle bir açıklama bulmuştu. Sonra başka bir dinleyicim Bahadır da diyor ki bu kadın ne sandalyesi çekilir ne tuvalete götürülür. So, başka bir dinleyicim ise Erhan Ergüzel dedi ki selam Hakan'cı, bu lavaboya götürme işi olayı da hani eşinin yanına gitme olayı bazı restoranlarda veya kafelerde öyle tip insanlar tuvaletin yanında oturuyor ki zaten bekar adamları arkaya atıyorlar diyor. Ondan dolayı erkekler eşlerini lavaboya götürebiliyor bir sıkıntı çıkmasın diye, bunu da öğrenmiş olduk. So, başka bir dinleyicim ihr habt auch solche Sachen geschrieben, das kann ich, das geht nicht, das kann ich nicht lesen. Arkadaşlar lütfen bizim de birazcık da olsa bir çizgimiz var değil mi yani? O kadar. Zor. Şimdi devam ediyoruz. En güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Hakan'la, Adaşım'la hangi şarkısı? Köylü Güzeli. Bütün köylü güzellerine gelsin bu, köylünde güzeli. Çok güzel oluyor ya.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Sıcaklar da bu aralar yakıyor, hele de Perşembe Cuma. Bilhassa Mannheim'de, Frankfurt'ta mesajlar var. Abi gerçekten de çok sıcak. Bir de Mannheim'a Almanya'nın Adana'sı diyorsun ya diyor. Ben de diyor Adanalıyım diyor. Harbiden güneşe sıkacağım bu gidişle diyor.
2: Yolları aşamadım düşünce dara.
1: Ama dikkat et, ay araya giriyor ha. Dikkat et, ıskalama. Güneşi vurayım derken ayı vurma.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: ve ilginç bir konuya değindim arkadaşlar. Türkiye'de restoranlarda, klaplarda, herhangi bir yerde böyle gittiğiniz zaman belki fark etmemiş olabilirsiniz. Ben şimdi uzun süre orada yaşadığım için ben bunu ya resmen görüyordum. Böyle kulüplerde dediğim gibi veya işte restoranlarda kadınlar lavaboya giderken erkekler nezaketen kalka kadını lavaboya götürürdü. Ama bir de bana komik gelen şey ise orada da öyle bekler. Sanki 3 yaşındaki çocuğu bırakıyor ya. Sonra kadın çıktıktan sonra tekrar alır, ondan sonra oturtur. Erkeği götüren var mı? Yok. Nebahat yazmış. Tuvalete genelde kız kıza gidilmiyor mu ya diyor. Evet, aslında Almanya'da öyle. Yani Avrupa'da öyle, erkek tarafından eşlik gidilmesi nereden çıktı diyor. Bunu gerçekten görmediniz mi? Fark etmediniz mi? Yani ben çoğu yerde görüyorum. Hatta bazı böyle kadın tek başına lavaboya giderken aa bu yalnız mı geldi falan diye sağa sola bakıyorum böyle. This is my big defa, no? Bir başka dinleyicimiz ise sesli bir mesaj göndermiş. Ona kulak verelim.
1: Konuştuklarınızı dikkatle dinledim. Erkeklerin kadınlara refakatçılık etmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu lavaboya veya herhangi bir yere giderken? Bana göre bunlar nezakettir. Buralarda insan, ay ben kısıtlandım vesaire, bunları aramaması gerekir. Yoksa denge...
2: Selam Hakan abi.
0: Kaçırdık, ipin ucunu kaçırdık. Bir saniye, tekrardan devam ediyoruz.
1: Dengeler kayar ve ondan sonra böyle erkekler ortaya çıkar. Artık kadına kapıyı da açmaz. Çünkü al kendine ait bir birey açsın canım kapıyı, ben niye açıyorum diye düşünceler de çıkabiliyor. O yüzden benim nacizane fikrim, nezaket kurallarına dokunmasak ve özgürlüğümüzün kısıtlandığı yerleri gerçekten zorbalık yaşanılan alanlarda arasak bence çok güzel olur. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Herkese güzel bir gün diliyorum.
0: Bu arada konuyu o kadar güzel, o kadar tane tane anlattın ki sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ben bir şey anlatmaya çalıştım. Sen geldin artık, ne diyeyim, tercümesini yaptın resmen. İşte rengarengin güzelliği de bu. Bazen ben anlatıyorum, siz tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Bazen siz anlatıyorsunuz, ben öğreniyorum. Ağzınızı sağlık, gerçekten çok güzel bir ifadeydi. Ama aynı düşüncede miyiz? Hayır. Şimdi bazı yerler vardı, mutlaka yapmanız gerekir ama bir lokantaya gittiğin zaman, hani lokantanın ortasında böyle bir ekmek sepeti var, ekmek de içinde su da vardır ya. Yani öyle yerlerde zaten lavabo olmuyor genelde. Yani ye git hikayesi. Ama siz burada kendinizi çok güzel ifade ettiniz ve çok güzel mesajlar verdiniz. Ama herkesin farklı bir düşüncesi, fikri olabiliyor tabii ki. Zo, şimdi yine 70'lere doğru gideceğiz ama burada 70'lere doğru giderken, pardon 70'lere 90'lara doğru giderken bir dinleyicim diyor ki.
3: Ya Hakan, şu şarkılarla hep 90'lara götürdün, seni partilere götürdün. Bir tane Uba Fümsi klub aç da yine eski günlerde tekrar buluşalım.
0: Ü50 partisi. Nasıl gireceksin kulübe? Emekli kartınla mı? Sosyal Amt'ın verdiği kartla mı? Sponsorun kim? Mezarcı Ahmet. Ve DJ Azrail Hakan. Diese Party wird unterstützt von Bestattungen Schmidt. Bir dinleyicim diyor ki Hakan konuyu değiştir. Eşi tuvalete götürmesini ister herhalde artık.

0: gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
1: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
2: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
3: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
4: Pflegehilfsmittel box gelmiş.
5: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
6: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
7: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, türkan.de.

Metropol FM'desiniz, rengarenktesiniz arkadaşlar. Ve arıyorlar beni, arıyorlar. Hakan yine izdivaç programı yapsana diyorlar. Son kalan 2-3 kişi daha var evde kalmış. Onları da evlendirirsek ne mutlu Metropol FM ekibi olarak bizlere. Şimdi izdivaç programı için yaptık. Geçen hafta 2 gün yaptık. Hem kadınlar için hem erkekler için 2 gün artık... Anlaştılar mı anlaşmadılar mı onlar bilemeyeceğiz, o kadar derinlere girmiyoruz arkadaşlar. Ama her şeyi tadında bırakmak bence çok daha iyidir diye düşünüyorum. Belki 2-3 ay sonra tekrar olabilir. Aradan biz de bir şeyler bulursak. Toplu bir düğün yaparız arkadaşlar.

Görürsün sana neler edeceğim diyor. 80 yaşın hala sahnelerde. Senin edeceklerin zaten hayatta değildir Ajda. Ettiğini etmişsindir. Ve şimdi Yonca Evcimik'le ilerliyoruz. Haydi. Sizler için seçtiğim bu parçalar sadece rengarenkte. Hafta arası 11 ile 13 arası. Mikrofona ben Nici Akan. Keyfiniz rengarenk olsun.

0: O zurnayı ben çaldım arkadaşlar. Sağınıza solunuza bakmayın, şahit yoldayısınız. Tamam, çalayım bir daha. Çok iyi değil mi? Ya çok gerçekçi. Yani arabada ben olsam sağıma soluma bakarım vallahi. Allah seni bildiği gibi yapsın Hakan. Son bir mesajım var. Bakalım kim ne diyor.
1: Şimdi kadınlara tabii ki erkekler...
0: Bir saniye bakayım. Selam Hakan abi. Adım Hamza, 17 yaşındayım. Yoldayız, sizi dinliyoruz. Tabii ki konuya gelince dayanamadım. Bir de ben mesaj atayım dedim.
1: Centilmenlik yapması lazım, gerekir, iyi davranmak. Ama tuvalete götürmek biraz abartılı oldu galiba bence yani. Tuvalete götürmek gerek yok.
0: Ya senin Türkçene bayıldım ben ya. Şimdi Almanya'da doğup büyüyenlerin o kendine has Türkçesi var ya. Yani Almancası bir taraftan göz kırpıyor, Türkçesi bir taraftan koşturuveriyor. Şimdi ama sakın yanlış anlamayın ha, dalga geçmiyorum. Aksine çok samimi söylüyorum. İnanılmaz sempatik ve tatlı geliyor kulağıma. Aslında böyle konuşmaya devam et. Yani başka seçenek hakkın yok zaten de. Ama çok sevimli. İfiniz ey gay arkadaşlar. Ve artık buna Türkiye'de özenip bu şekilde Türkçe konuşan birçok arkadaşım var Türkiye'de. Ve birbirleriyle böyle konuşuyorlar. Niye yapıyorsunuz bunu diyor mu? İfiniz ya. Zimpatiş diyorlar. Yani das ist sehr schön. Ne? Çok daha böyle sevecenli kulağa geliyor. Hamzacığım teşekkür ederim. Senin düşüncelerinde yer verdik. Ve şimdi Rengarenk'in son parçasını çalıyoruz. Yok mu üzülme? Üzülmeyin arkadaşlar. Yarın 11 ile 13 arasında yine buradayım. Bu arada yine Hakan İzdivaç. Oğlum İzdivaç yok artık. Git başka yerde bul kadını. Bu arada... Instagram adresim DJ Hakan Berlin. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman yapmış olduğum bazı manyaklıkları da görebilirsiniz. Evet, biraz sonra saat 13 ile 15 arasında Fuat arkadaşım Nordrhein-Westfalen'de sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. 15'ten 19'a kadar da Esra Hanım burada. Radyonuza ayrılmayın. Mikrofonu ben DJ Hakan.

0: Belanta büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfam Möbellanta ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfam Möbellant.
1: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
2: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
3: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.
4: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
5: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
4: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
5: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.

0: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe.
1: İmplant yaptıracağım ama kime?
2: İsmail.
1: İmplant için en doğru seçim.
3: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
3: Ya implant?
2: İsmail.
1: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
4: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
2: İsmail.
5: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
6: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metil. Ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
7: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
9: Metropol FM.

0: Ersin Möbel. Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de. İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke. Berliner 44 Getränke.
1: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Divan Pflege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Pflegegrad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
3: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Yuveliye Hatay. Hatay DE.
4: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
5: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
1: Altın al evladım.
0: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.

0: Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, önümüzdeki çarşamba günü Avrupa'da milyonlarca kişi çok özel bir gökyüzü olayına tanıklık edecek. Tam güneş tutulması İspanya'nın bazı bölgelerinde gündüzü kısa süreliğine geceye çevirecek. Almanya'da ise güneşin yaklaşık %85'i ile 90'ı ay tarafından örtülecek. Bu etkileyici olayı izlerken göz sağlığını korumak büyük önem taşıyor. Avrupa Uzay Ajansı ESA'dan güneş uzmanı Daniel Müller anlatıyor. Müller doğrudan güneşe bakarken yalnızca bu amaç için üretilmiş ve gerekli güvenlik standartları taşıyan tutulma gözlüklerinin kullanılması gerektiğini söylüyor.
2: Genau, also eine Brille ist wirklich das A und O, das braucht man, die sind aber für ein bis wenige Euros allgemein erhältlich. Das ist wichtig, weil die lässt eben wirklich nur einen Bruchteil des Sonnenlichts durch und damit können Sie also auch die Sonne anschauen. Die haben so ein Prüfsiegel und wenn Sie das haben und neu gekauft sind innerhalb der letzten Jahren, dann funktionieren die verlässlich.
1: Normal güneş gözlükleri ise koyu görünmelerine rağmen zararlı ışınları yeterince filtreleyemiyor. Bu nedenle tutulmayı sıradan güneş gözlüğüyle izlemek gözlerde kalıcı hasara yol açabilir.
2: Man sollte nicht denken, dass man mit normalen Sonnenbrillen in die Sonne gucken sollte, auch nicht mit irgendwie selbstgemachten Filtern wie alten Röntgenbildern oder Rettungsdecken. Das könnte sogar gefährlich sein, weil eventuell dann das Auge denkt, es ist dunkel und die Pupille sich sogar vergrößert.
1: Tutulmayı fotoğraf makinesi ya da teleskopla izlemek isteyenlerin daha da dikkatli olması gerekiyor. Çünkü optik cihazlar güneş ışığını yoğunlaştırıyor. Bunun için bir güneş filtresi gerekiyor.
2: Wenn man Ferngläser oder Teleskope verwendet, ist es wichtig, dass man so einen ähnlichen Sonnenfilter wie eine Brille vor der Frontlinse verwendet, weil die natürlich Ferngläser und Teleskope Licht bündeln und ansonsten sehr viel stärkeren Lichtstrahl auf die Brille senden. Dafür ist sie also auch nicht gedacht.
1: Tutulmayı doğrudan izlemek istemeyenler için başka yöntemler de var. Görüntü küçük bir delikten geçirilerek beyaz bir yüzeye yansıtılabiliyor. Böylece güneşe bakmadan tutulmanın ilerleyişi takip edilebiliyor.
2: Was man auch noch machen kann, wenn man also indirekt beobachten will, kann man sich eigentlich eine kleine Lochkamera bauen. Dann muss man einfach nur ein kleines Loch in einen Karton stechen und dann das Sonnenbild auf einen weißen Karton dahinter projizieren. Das kann auch ein Nudelsieb bewerkstelligen, also so ein typischer Durchschlag, oder auch eine Diskokugel. Also alles, was quasi ein sehr kleines Bild der Sonne macht, kann dann diese Sichel, die man am Ende sieht von der Sonne, wenn der Mond sich davor schiebt, sehr schön abbilden.
1: Uzmanların en önemli uyarısı açık. Güneşe çıplak gözle, normal güneş gözlüğüyle ya da filtresiz kamera ve teleskopla bakılmamalı. Avrupa Uzay Ajansı ESA'dan güneş uzmanı Daniel Müller, güneş tutulmasını izlemek için özel bir ekipman gerektiğini vurguluyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Sıcaklar da bu aralar yakıyor, hele de Perşembe Cuma. Bilhassa Mannheim'de, Frankfurt'ta mesajlar var. Abi gerçekten de çok sıcak. Bir de Mannheim'a Almanya'nın Adana'sı diyorsun ya diyor. Ben de diyor Adanalıyım diyor. Harbiden güneşe sıkacağım bu gidişle diyor.
2: Yolları aşamadım düşünce dar.
1: Ama dikkat et, ay araya giriyor ha. Dikkat et, ıskalama. Güneşi vurayım derken ayı vurma.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: İçtikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Cottbusser Straße 3. Telefon 6107 4044.
2: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de. Sushiana.
6: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa, ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz. www.kraftgaze.de.
7: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance. Bahçestraße 19 Wedding.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Die Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei soll deutlich größer werden als geplant. Die Zahl der Spezialkräfte in diesem Bereich soll auf 300 aufgestockt werden, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums.
2: Vor allem müssen die Spezialkräfte bei Drohnenalarm natürlich schnell vor Ort sein. Deshalb sollen die Abwehrzentren nun verdoppelt werden auf insgesamt 8. Deren Aufgabe ist es, Drohnen aufzuspüren, abzufangen und im Notfall auch abzuschießen. Auch die Landespolizei soll unterstützt werden. Die Sprengstoffdrohne in Leipzig war nur durch Zufall entdeckt worden. Seitdem sagen Experten und Politiker, wir müssen bei der Drohnenabwehr besser werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Nur jeder 10. Mensch in Deutschland ist zwischen 15 und 24 Jahre alt. In Ostdeutschland sind es sogar noch weniger, zeigen Daten des Statistischen Bundesamts für das Ende des vergangenen Jahres. Schlusslicht im Ländervergleich ist demnach Brandenburg mit einem Anteil von 8,8%. Die meisten jungen Menschen gibt es in den Stadtstaaten Bremen mit rund 11% und Hamburg mit 10,5%. Neuer Zündstoff im Streit um die Straße von Hormuz. Der Iran will nach Angaben des Außenministeriums von Handelsschiffen Gebühren für eine Durchfahrt erheben. Zusammen mit dem Oman erarbeite Teheran entsprechende Mechanismen, sagte Außenamtssprecher Ismail Bagai laut iranischen Medien. Und zum Sport. Die Gegner von Gianni Infantino wollen den Druck auf den angezählten FIFA-Präsidenten hochhalten. In einem offenen Brief bekräftigen die Dachverbände von Europa, Asien, Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik ihre Kritik und fordern weiter einen Neuanfang an der Spitze des Weltverbands.
3: Täuschung und Vertrauensbruch, diese Vorwürfe unterstreichen die Kontinentalverbände in ihrem offenen Brief. Die FIFA habe versucht, Infantinos gescheiterte Investorenpläne im Nachhinein als Verfahrensfehler darzustellen. Aber dass der Vorschlag an sich grundfalsch war, das werde nicht eingeräumt. Der Brief der drei Verbände um UEFA-Präsident Schifferin endet mit einem Appell, für eine Führung einzustehen, die dem Fußball dient, statt ihn beherrschen zu wollen. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: 2027 will sich Infantino eigentlich für eine weitere Amtszeit wählen lassen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye gündeminde öne çıkan başlıkların detaylarına kısaca göz atıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşülmesine başlandı. Teklif PKK, KCK kapsamında belirli suçlardan hükümlü olanların cezalarının, örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığına son verdiğinin resmi olarak tespit edilmesi şartıyla 5 veya 10 yıl ertelenmesi öngörülüyor. Düzenleme kapsamında teslim edilen silah ve mühimmat da kayıt altına alınacak. Siyasette sıcak ve yoğun bir gün. Şöyle ki yeni parti milletvekilleri çerçeve yasa oylaması öncesi Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal düzenlemenin af niteliğinde olduğunu savundu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı kulis bilgisine göre ise toplantıda bağlayıcı grup kararı alınmadı. Özel kararını Meclis Genel Kurulu'nda bizzat açıklayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen çerçeve yasa teklifine hayır oyu vereceklerini açıkladı. Dervişoğlu, düzenlemeyi örtülü af ve teslimiyet belgesi olarak nitelendirdi. Teklifin bazı maddelerinin anayasaya aykırı olduğunu savunan Dervişoğlu, milletvekillerine düzenlemeye destek vermemeleri çağrısında bulundu. Bu arada Saadet Partisi yasa önerisine şartlı destek açıklaması yaptı. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu şehit aileleriyle gazilerin haklarına ilişkin kanun teklifini kabul etti. Hayatını kaybeden vazife malullerinin anne ve babalarına ödenecek toplam aylığın net asgari ücretin altında olmaması güvence altına alındı. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödeme net asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkarıldı. Çeşitli gazi ve vazife malulü grupların aylık hesaplamaları da yeniden düzenlendi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak. Sarı lacivertliler yarın Graz'taki Liebenau Stadı'nda saat 20.30'da sahaya çıkacak. Karşılaşma TV100'den yayınlanacak. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ilk karşılaşmayı İstanbul'da 2-0 kazanmıştı.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte, bugün hava 28 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 28 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Almanya'da ne oluyor, ne bitiyor? Bizden asla kaçmaz bildiğiniz gibi onu konuşuyor olacağız. Bir de sizlerin hayatınızda ne oluyor? Bir de benim hayatımda ne oluyor? Gerçi onu benim anlatmama gerek kalmadan Hakan hepinize anlatıyor onu. Biliyorum. Bana ben tatilden döndükten sonra herkes yazdı, dedi ki Hakan şunu söyledi, bu buradaymışsın Esra, şuradaymışsın, bunu yapıyormuşsun Esra diye söyledi herkes. Sağ olsun Hakan sayesinde hiç ne bir özel hayat ne bir şey, hiçbir şey kalmadı. O yüzden zaten benim hayatımda ne olup bitiyor hepiniz biliyorsunuz. Biraz da sizden bahsedeceğiz. Siz neler yapıyorsunuz? Bunları bol bol konuşacağız. Bir de Almanya'da bizi ilgilendiren bazı şeyler oluyor arkadaşlar. Onları konuşuyor olacağız. Şimdi Fettah Can'la başlıyoruz. Boş bardak diyor.

0: Maydoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
4: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
5: Ivan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
4: Flege Guard başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
5: Ivan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
6: Vazos

0: in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
2: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
3: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz. www.kraftgaze.de.
4: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juveliye Hatay. Hatay DE.
5: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Demet Akalın bıkmadan, usanmadan şarkı üretmeye devam ediyor arkadaşlar. Yani 90'ların sonundan beri üretiyor. Şimdi yine yepyeni şarkısı Bir Şey Mi Dedin sizlerle.

günün ortasında kendimizi bir anda gece kulübünde gibi hissettik. Demet Akalın sağ olsun. Arkadaşlar, tatil konusunu konuşacağız. Bir duyuru var. Bunu söylemezsek olmaz. Hep böyle havalimanlarında bavullarımızın içindeki şeyler bizi strese sokuyor ya. Onunla alakalı bir haber. Şimdi tatilden dönerken, Almanya'ya geri dönerken valizimize, bavulumuza hatıra olsun diye bir şeyler atıyoruz ya sürekli. Hani bitmek bilmeyen o hatıralar. İşte bazen çok büyük masrafa dönüşebiliyor bunlar gümrükte. Özellikle Avrupa Birliği dışından Almanya'ya getiriyorsanız, ki buna Türkiye dahil, bazı sınırlar var. Onu hatırlatmakta fayda var. Şimdi uçakla gelenlerde genel olarak 430 euroya kadar olan kişisel alışverişler vergisiz olabiliyor. İşte arabayla ya da trenle gelenler için bu sınır 300 euro. Arabayla da çok yolculuk yapıyoruz ya. Sigara ve alkole ayrı kurallar uygulanıyor. Tekrar hatırlatalım. Bir de mesela ben kendim yaşamıştım. Deniz kabuğu. Mesela değil mi? Hani gitmişiz tatile, deniz kabuğu topluyoruz. Çok romantik ama sonra pat. Deniz kabuğu, sonra koruma altındaki hayvan veya bitki türleri gibi şeylere özellikle dikkat etmek geliyor. İşte sahilde buldum, hatıra olsun ne olacak diye atıyorsunuz bavula. Sonra bir bakıyorsunuz ceza. Cezaya tabii tutulmuş. Benim deniz kabuklarıma el koymuşlardı arkadaşlar. Evet, ceza yemedim ama el koydular. Ne anılar kaldı gümrüklerin elinde, ne anılar. O yüzden tatilden anı getirelim derken evde bir de gümrük faturası getirmeyelim evimize. Buna dikkat edelim. İnternette tam olarak araştırdığınızda işte atıyorum bu deniz kabuğu ya da bu bitki türü acaba gümrüğe takılır mı diye sorduğunuzda hemen karşınıza yanıt çıkıyor. O yüzden aman dikkat. Bir kere İspanya'dan gelirken bir sarmaşık türünü beğenmiştim sokakta. Onu kestim, çantama koydum, getiriyordum. Onu da el koydular. Bu olmaz, bu bitki getiremezsin dediler, el koydular. Ne istesem hatıra olarak onlar alıyor vallahi.

havalimanlarında bazen böyle bizi, affedersiniz, donumuza kadar incelemek istiyorlar ya. Çıkarıyorsun, aksesuarları çıkardın, işte cebindeki her şeyi çıkardın, ayakkabını bile çıkardın, üstüne üstlük bir de kemerini çıkar diyorlar. Her şeyi çıkarıyorsun orada. Hele ki bu sıvıları almıyorlar ya. Şimdi yeni yeni bazı cihazlar var, alıyorlar ama hala bazı eski cihazlardan geçmek istediğinizde havalimanlarında sıvı sokamıyorsunuz. Peki bunlar neden yasak? Bunları araştırdım ve bazıları beklediğimden daha enteresan hikayelere sahipmiş arkadaşlar. Öncelikle en karşımıza çıkan, en basitinden başlayalım. Sıvı yasağı. Havalimanlarında neden sıvı yasakmış biliyor musunuz? Dönüm noktası bunun 2006 yılıymış. Çok geçmiş vakit değil. Şu anda o anı hatırlayanlar bile vardır, o zamanları. 2006 yılını hatırlayanlar vardır. Orada İngiliz polisi İngiltere'den Amerika'ya gidecek yolcu uçaklarını sıvı patlayıcılarla havada patlatmayı amaçlayan bir planı ortaya çıkarmış. Tabii bunun hemen ardından İngiltere çok sert bir kabin bagajı önlemleri getirmiş. Kısa süre içinde işte Amerika ve başka ülkelerde sıvılara yönelik kısıtlamalara geçmiş. Neden? Çünkü işte o zamanında patlayıcı yapmak istemişler o sıvılarla. Onu da 100 mililitreye indirmişler. Neden? İşte 100 mililitreyle patlayıcı olmaz demek için değil. Sadece etkisini azaltmak için, işte küçük sıvılarla o karışımı yapmak zor olacağı için 100 mililitrelik bir şart koşmuşlar, kısıtlama getirmişler. Sıvının olayı buymuş. Yani 2006 yılında o sınırlamanın getirildiği günü hatırlayanlar vardır. Onun sebebi işte o sinir bozucu olan o plan. Bir de planlanmış, yaşanmış bir şey değil sadece. Keşke planlamasaydın yani. Bütün içme sularımızı ziyan ediyoruz yani. Kaç litre su ziyan ettiğimi bilemezsiniz. Sizin bildiğiniz enteresan hikayeleri olan uçak yasakları var mı? Bunlarla devam edeceğiz. Benim çok ilgimi çeken bazı yasaklar var. Biraz sonra onlarla devam ediyor olacağız. Öncelikle Mirkelam bizi bir güzel bir tavlayacak şu an.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Seyahat ederken uçaklarda bazı kısıtlamalarla karşı karşıya geliyoruz. İşte sıvı, yok 100 mililitre alabilirsin, yok şu kadar bu kadar bunu alabilirsin. Para da getirme, şu kadar getir. Hep böyle kısıtlamalar var. Çok ilgimi çeken bazı yasaklar var. Mesela powerbank götürecektim. Sürekli şarjım bitip duruyor. Telefonum eski benim. Powerbank götürmek yasak arkadaşlar. Çekim bavuluna koyamazsınız. Yanınıza getiremezsiniz. Bunun arkasında ne var diye araştırdım. Neden yasak diye. Gerçek bir yangın vakası varmış arkadaşlar. Lityum batarya hasar görüyormuş ve kısa devre yaparsa kendi kendini besleyen çok şiddetli bir yangına girebiliyormuş. Mesela kargo bölümünde fark edilmesi çok zor tabii. Kucağınızdaysa hele patlayabilir falan diyorlar. O yüzden de yasak demişler. Bunun bu kadar ciddi olduğunu hiç bilmiyordum yani. Bir tane çok şaşırdığım bir hikaye var. 2016 yılının en acayip örneklerinden bence. Samsung Galaxy Note 7 isimli bir telefon var arkadaşlar. Bir Android telefon. Samsung Galaxy Note 7. Çoğunuzda vardır bu telefon. Bu telefon uçaklarda tamamen yasaklanmış o yıl. Tamamen çok acayip. Neden? Telefonlarının bataryalarının yanması, patlaması üzerine Amerika makamları bu uçağın uçaklarda taşınmasını yasaklamış. Yani telefon kapalı olsa da, bavulda olsa bile uçağa sokmuyorlar, almıyorlar yani. Ben hiçbir havalimanında benim telefonuma baktıklarını görmedim yalnız. Ne acayip şey gibi. Telefonunu göster. Çıkar göster.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Berlin'de İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
4: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de

0: İçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
0: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de. Sushiana.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi

0: 76.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Uçak yolculuklarımızda bazen böyle çok garip garip şeyler yasak ya. Ya da böyle sizi didik didik inceliyorlar ya güvenlikten geçerken. Bunların hepsinin geçerli bir sebebi varmış arkadaşlar. Bir hikayesi varmış o yasakların. Mesela hepimizin başına gelen bu ayakkabılarımızı çıkarma olayı. O güvenlikten geçerken hayatında bir kez olsun ayakkabısını çıkarmayan var mı, çok merak ediyorum. Giyebileceğim en hafif ayakkabıları giyiyorum. Yine de çıkar o ayakkabıyı diyorlar. Ya ayaklarıma ne saklamış olabilirim? Derken bunun da bir sebebi varmış arkadaşlar. 2001 yılında, çok da geçmiş zaman değil. 2001 yılında.

1996'da Paris ve Miami seferinde ayakkabısına gizlenmiş bir patlayıcıyı ateşlemeye çalışan biri varmış. Ayakkabısına gizlemiş. Başarılı olamamış tabii ki ve yolcular tarafından, bakın yolcular tarafından etkisiz hale getirilmiş. Sonrasında tabii ki de özellikle Amerika'da ayakkabıların ayrıca taranması güvenlik prosedürlerinin sembollerinden olmuş. Ayakkabını çıkar uygulamasının arkasında gerçekten de ayakkabılı bombacı vakası varmış yani. Ama ya benim gibi böyle minyon, efendi bir kızdan da patlayıcı taşımasını nasıl beklediniz ya? Bir kez benim başıma şey gelmişti, şok olmuştum. Benim su mataram var arkadaşlar, bildiğiniz su matarası yani. Onu aldılar daha yakın zamanda, aldılar, incelediler, polisleri çağırdılar, işte ne bileyim bütün güvenlik görevlileri, kim varsa, polis, o bu narkotik şube, neyse. Hepsi geldi, bak su mataramı inceliyorlar. Su mataram ya, bu su matarası, o kadar polissiniz yani, su matarasını resmen 40 dakika incelediler. Sizin başınıza öyle ilginç bir şey geldi mi? Bir şey daha aklıma geldi, anlatmasam olmaz. Bak ben diyorum, bu hayatı ben size anlatmak için yaşıyorum. Bir sürü şey geldi aklıma şu an.

Havalimanlarında bu güvenlikten geçerken başımıza gelmeyen kalmıyor. Ayakkabımızı çıkarıyoruz, yetmiyor. Kemerimizi çıkarıyoruz, yetmiyor. Başıma şöyle bir şey geldi daha yeni arkadaşlar. Saçımı topuz yapmıştım. Böyle iyice toplamıştım. Hani böyle top gibi yaparsın ya saçını. Öyle anlatayım. Öyle yapmıştım. Büyük ve böyle sıkıca toplamıştım. Sonra güvenlik taramasında bir işte oradaki güvenlik dedi ki sizi şöyle alalım dedi. Evirdi çevirdi benim saçımla oynadı. Ben diyorum yani masaj servisiniz mi vardı acaba? Bunun bir bedeli var mı bu masaj servisinin acaba diye. Böyle hayretler içerisinde bakarken topuzumun içini aradı arkadaşlar. Saçımın içini aradı yahu. Bunun da bir hikayesi varmış, araştırdım. Yahu gerçekten bu bombacılar şeytanın aklına gelmeyecek şeyler getiriyorlar kendi akıllarına. Arkadaşlar topuz bombacısı gibi bir şey varmış. Hayretler içerisinde okudum bu hikayeyi. Zamanında saçlarının arasına yasaklı küçük nesneler koyan birçok kişi varmış. Ya bu patlayıcı bir şey olmak zorunda değil, yasaklı madde olabilir. Hani böyle saçı çok kabarık olan insanlar vardır ya. Onlar içine, saçının içine bir şeyler saklamış zamanında. İşte saçını topluyor ama içine bir şey yerleştiriyor gibi. Yani benden onu beklediğiniz için teessüf ederim öncelikle. Sonra da gurur duydum yani beni o kadar güçlü, cesaretli biri olarak gördüğünüz için.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Nach dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle soll die Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei deutlich größer werden als geplant. Die Zahl der Spezialkräfte in diesem Bereich soll auf 300 aufgestockt werden. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger sagte im ZDF:
2: Es gibt schon lange diese Vorfälle, es gibt eine neue Dimension und es gibt eine Weiterentwicklung auch der Technik derjenigen, die angreifen. Und deswegen müssen wir auch noch schneller werden, darauf zu reagieren. Der Bundesinnenminister hatte vorhin gesprochen, dass es eine Art Wettrüsten sei und ich glaube, damit hat er es auch ganz gut getroffen.
1: Um in ganz Deutschland schnell vor Ort zu sein, soll es künftig auch 8 statt 4 Standorte der Drohnenabwehr geben. Immer mehr Zugbegleiter im Regionalverkehr der Deutschen Bahn werden angegriffen. In der ersten Jahreshälfte kam es zu rund 990 Vorfällen, teilte die DB Regio mit. Dies sei ein Plus von 14% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Meist ging es um einfache Körperverletzungen wie Schubsen oder Bespucken. In 22 Fällen kam es aber auch zu schwerer Körperverletzung. Für mehr Sicherheit plant die Bahn einen Modellversuch, bei dem Bodycams nicht nur filmen, sondern auch den Ton aufzeichnen. Nur jeder 10. Mensch in Deutschland ist zwischen 15 und 24 Jahre alt. In Ostdeutschland sind es sogar noch weniger, zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Schlusslicht im Ländervergleich ist demnach Brandenburg mit einem Anteil von 8,8%.
3: Die meisten jungen Menschen gibt es in Bremen und Hamburg mit etwa 11%. Dahinter liegen Baden-Württemberg, Hessen und Berlin, so die Bundesstatistiker. Es ist insgesamt ein historisch niedriges Niveau, das seit Anfang der 2020er Jahre besteht. Ohne Eingewanderte und ihre Nachkommen wäre der Anteil junger Menschen an der Gesamtbevölkerung noch kleiner. In der ersten Hälfte der 80er, als die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer im jugendlichen Alter waren, gab es den höchsten Anteil. Da war in Deutschland jeder 6. jung. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Neuer Zündstoff im Streit um die Straße von Hormuz. Der Iran will nach Angaben des Außenministeriums in Teheran von Handelsschiffen Gebühren für die Durchfahrt erheben. Laut Medien erarbeitet der Iran gemeinsam mit dem Oman gerade entsprechende Mechanismen. Der Streit um die Durchfahrtsrechte in der Meerenge gilt als wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation zwischen den USA und dem Iran.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye gündeminde öne çıkan başlıkların detaylarına kısaca göz atıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşülmesine başlandı. Teklif PKK, KCK kapsamında belirli suçlardan hükümlü olanların cezalarının örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığına son verdiğinin resmi olarak tespit edilmesi şartıyla 5 veya 10 yıl ertelenmesi öngörülüyor. Düzenleme kapsamında teslim edilen silah ve mühimmat da kayıt altına alınacak. Siyasette sıcak ve yoğun bir gün. Şöyle ki yeni parti milletvekilleri çerçeve yasa oylaması öncesi Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal düzenlemenin af niteliğinde olduğunu savundu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı kulis bilgisine göre ise toplantıda bağlayıcı grup kararı alınmadı. Özel kararını Meclis Genel Kurulu'nda bizzat açıklayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen çerçeve yasa teklifine hayır oyu vereceklerini açıkladı. Dervişoğlu, düzenlemeyi örtülü af ve teslimiyet belgesi olarak nitelendirdi. Teklifin bazı maddelerinin anayasaya aykırı olduğunu savunan Dervişoğlu, milletvekillerine düzenlemeye destek vermemeleri çağrısında bulundu. Bu arada Saadet Partisi yasa önerisine şartlı destek açıklaması yaptı. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu şehit aileleriyle gazilerin haklarına ilişkin kanun teklifini kabul etti. Hayatını kaybeden vazife malullerinin anne ve babalarına ödenecek toplam aylığın net asgari ücretin altında olmaması güvence altına alındı. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödeme net asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkarıldı. Çeşitli gazi ve vazife malulü grupların aylık hesaplamaları da yeniden düzenlendi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak. Sarı lacivertliler yarın Graz'taki Liebenau stadında saat 20.30'da sahaya çıkacak. Karşılaşma TV100'den yayınlanacak. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ilk karşılaşmayı İstanbul'da 2-0 kazanmıştı.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte, bugün hava 28 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 28 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
6: 1969 yılına gideceğiz. Erkin Koray'ın sesinden duymayı çok sevdiğimiz o muhteşem şarkı, Seni Her Gördüğümde şarkısı. 69 yılında çıkmış, inanabiliyor musunuz? Şu an beni dinleyen birçok kişi hayatta yokken yani. 69 yılından bize seslenmişti Erkin Koray. Onun sonrasında bu efsane parçayı birçok kıymetli sanatçımız seslendirdi. Bir tanesi de yeni nesil pop müzik sanatçılarımızdan Buray. Bir de Buray'dan dinliyoruz bu muhteşem şarkıyı.

bazı şarkıların hikayeleri vardır ve son kullanma tarihleri yoktur. İşte öyle bir şarkı. Şimdi bizim bir aslında anonim türkümüzü çalacağım ama yeni bir modern tarzla. Altın Gün isimli bir grup bizim çok değerli halk türkülerimizi tekrar kendi tarzlarında yorumluyorlar. Bu şarkı da onlardan biri. Altın Gün grubunun yorumladığı anonim türkümüz Süpürgesi Yonca'dan parçası. Süpürgesi Yonca'dan deyince ben bu şarkıyı çok düşünmüştüm. Hani bir anlam çıkarmak istemiştim araştırmadan önce. Hani bir tahmin yürüteyim diye. Baktığınızda yani ilk dizeyi Süpürgesi Yonca'dan diye giriyor. Gerçek anlamıyla düşününce biraz tuhaf değil mi? Hani yonca yumuşacık bir bitki, yumuşak bir bitkidir. Ve bildiğimiz anlamda süpürge yapmak için pek uygun da değil aslında. Bu yüzden muhtemelen büyük ihtimalle gerçek bir süpürge tarifinden çok sevgilinin narinliğini, böyle kırılganlığını anlatan bir şey olarak kullanmışlar bunu. Çünkü hemen ardından baktığınızda sevgilinin ince belli oluşunu da söylüyor bu sözler. Ne diyor orada? Gayet beli inceden diyor. Onun dışında aşk, işte bu aşık, bu anonim türküyü yazan aşık sevgilisini yerdeki karıncadan bile sakınacağını söylüyor. Yine işte buradaki sakınmak, esirgemek lafı. Ona en ufak bir zarar gelsin istememek aslında. Hani narin, ince, güzel bir sevgiliyi anlatan bir türkü bu aslında. Şimdi bütün süpürgesi yoncadan olan narinler için bu şarkı gelsin. Ve sevgilisini bir narin, narin bir yonca olarak gören herkes için gelsin. Altın Gün yorumluyor, Süpürgesi Yoncadan.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hound4 Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound4 Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound4 Möbelland.
2: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knüphausenweg 2, Buko.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
4: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebab. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
5: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
4: Lezzetin kalbi Ehli Kebab'da atıyor. Ehli Kebab Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

bir Tarkan efsanesiyle devam ediyoruz. Ne kadar güzel bir şarkı ismi. Yalnızlar Treni. Bu şarkı bizi böyle bir spesifik bir döneme götürüyor. Böyle 2000'lerin ortasına doğru götürüyor. Herkes için farklı bir zaman dilimi var bu şarkının hatırlattığı. Biz oraya yolculuk yaparken biraz sonra şunu konuşacağız. Arkadaşlar, Almanya'da herkes UFO'dan bahsediyor. Almanya'da UFO ihbarları rekor seviyeye çıkmış. Bize de konuşmak düşer. Biraz sonra bundan bahsediyor olacağız. Aranızda hiç UFO gören falan var mı? Onlar şimdiden hikayelerini not alsın. WhatsApp'tan bana hikayelerini yazsınlar.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin seçiminde oy kullanma belgeleri postaya veriliyor. İlçeler 20 Eylül'de yapılacak Berlin eyalet seçimleri için seçmen bildirimlerini göndermeye başladı. Eyalet parlamentosu seçiminde ilk kez 16 ve 17 yaşındakiler de oy kullanabilecek. Posta yoluyla oy verme belgelerinin dağıtımı da başladı. Başvurular 18 Eylül saat 15'e kadar yapılabilecek. Charlottenburg-Wilmersdorf ilçesindeki Hellensee'de pazar günü meydana gelen yüzme kazasında hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında bir erkek olduğu açıklandı. İtfaiye dalgıçları tarafından sudan çıkarılan genç için olay yerinde müdahale edildi ancak kurtarılamadı. Bahnhof Zoo yakınlarındaki Hardenberg Platz'ta çıkan tartışma sonrası 30 yaşındaki bir erkek vurularak öldürüldü. Polis ve savcılığa göre şüpheli olay yerinden aracıyla kaçtı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan kişinin ölümüyle ilgili cinayet masası soruşturmayı üstlendi. Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Berlin Polis Sendikası daha geniş dijital soruşturma yetkileri ve veri koruma kurallarının gözden geçirilmesini talep etti. Değerli dinleyenler, Leipzig-Halle Havalimanı'nda geçen hafta bulunan patlayıcı yüklü drone'a ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Die Zeit gazetesinin güvenlik kamerası görüntülerine dayandırdığı habere göre drone, Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının kanadına çarptı ancak patlamadı. Federal savcılık soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt bir kez daha drone'la ilgili yabancı güçler olasılığına dikkat çekti. Almanya'da düşük su seviyeleri nedeniyle kamyonlara yönelik pazar ve resmi tatil günleri sürüş yasağını askıya alan eyalet sayısı 5'e çıktı. Baden-Württemberg uygulamayı gelecek hafta sonundan Eylül sonuna kadar geçici olarak kaldırmayı planlıyor. Daha önce Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz ve Saarland benzer kararlar almıştı. Amaç Ren Nehri başta olmak üzere su yollarındaki taşımacılık sektöründe yaşanan aksaklıkları gidermek. Hükümet kara parayla mücadeleye hazırlanıyor. Kara parayla ilgili tasarıda Porsche ve Rolex gibi varlıklar hedefte. Federal hükümetin çarşamba günü ele alacağı tasarı, gümrüğün kaynağı açıklanamayan yüksek değerli varlıklara geçici el koyabilmesini öngörüyor. Şüphelilerin satın almanın yasal gelirlerle yapıldığını göstermesi gerekecek. Düzenleme Gümrük Mali Adalet Yasası paketinin bir parçası.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

hanımlar beyler. Şimdi merhaba, ben Esra. Ay, Almanya'da neler olup bitiyormuş hiç söylemiyorsunuz. Almanya'da gökyüzüne bakıp bir dakika ya bu neydi şimdi diye. Ay UFO gördüm galiba deyip ihbar edenlerin sayısı epey bir artmış. Gören oldu mu? Bu aralar Almanya'nın gökyüzünde UFO gören oldu mu söylesin bana lütfen. Bu olayları inceleyen bir CNEP isimli merkez var. Bu merkezde çalışanlar ne yapıyor? Bunlar UFO araştırmacısı arkadaşlar. Bildiğiniz UFO ve işte gökyüzündeki yabancı cisimleri araştıran insanlar. İyi, yıllardır epey bir oturmuştunuz. Şimdi biraz hareket olmuştur size. Ayaklarınız, bacaklarınız açılmıştır yani. Yani elim yanlışlıkla maaşları ne kadarmış onu araştırmaya gitti. 5000 euroya kadar brüt maaşları varmış arkadaşlar. 5000 euro olmayan şeyler için. Size neden veriyorlar? Ben çok ilginç benim için. Şimdi her seferinde UFO ihbarı alıyorlar. Düşünün şu an rekor seviyeye çıkmış bu ihbar. Öyle ki düşünün merkeze günde 6 tane ihbar geliyormuş UFO gördüm diye. Bugüne kadar da yaklaşık 14 bin vakayı da gidip araştırmışlar. Yerinde araştırmışlar. Peki uzaylı bulmuşlar mı? Hayır. Ama varmış gibi yapıp 5000 euro cebe indiriyorlar. Şimdi görülen garip ışıkların ve cisimlerin büyük bir kısmı araştırılınca ne çıkmış biliyor musunuz? Balon, uydu, uçak ya da başka doğal olaylar çıkmış. Göz yanılması bile varmış ya. Diyorum ya, olmayan bir şeyin araştırmacıları var. Bunun merkezi var. Hiçbir şey yok ortada ama onlar araştırıyor diye 5000 euro alıyorlar. Neyse ben bu konuya çok kızdım. Konudan sapmayalım. Velhasıl kelam, siz gördünüz mü arkadaşlar UFO'ya benzer bir şey? Ya şöyle bir olayla karşılaşmıştım dediğiniz bir şeyi hatırlıyor musunuz? Bir dinleyicimiz şey demiş, bunu saymıyorum. 20 sene önce eksimi görmüştüm demiş. Ya eksine uzaylı diyeni de ilk defa gördüm yani.

0: zamanlarda Almanya'da UFO ihbarı rekor seviyeye ulaşmış arkadaşlar. Peki uzaylı bulunmuş mu? Hayır. Bu uzaylıyı yüzyıllardır bulamıyoruz biz. Bizimle gerçekten dalga geçiyor olmalılar. Acaba görünmez falan olup etrafımızda nanik mi yapıyorlar bize? Ne yapıyorlar? Böyle karınlarını okşayıp kahkaha mı atıyorlar bizi göstererek? Ha şunlara bak dibindeyim ama göremiyorlar falan diye. Öyle bir şey mi acaba yani? Peki biz ne görüyoruz o zaman? Bu kadar insan, aklı başında insan biz bir araya gelip gökyüzünde bir şey görüp UFO diyorsak vardır bir bildiğimiz yani. Ne görüyoruz biz o zaman? Onu da açıklamışlar. Balon. Balon görüyormuş. Bir de bazı insanlar şey diyormuş çok ihbar yaparak. İşte UFO gördüm. Uçan bir UFO gördüm ve kaza yaptı düştü diye ihbarlar geliyormuş. Sonra bu merkezin, bu araştırmacıların olduğu merkezin kurucusu da biraz tiye almış. Demiş ki yani oldu efendim. Uzaylılar işte başka galaksilerden dünyaya gelebilecek kadar ileri teknolojilere sahip. Ama gelmişler dünyada kaza yapmışlar ha. Diye bir de dalga geçmiş. Niye dalga geçiyorsunuz? Kusura bakmayın da yani biz görmüş olabiliriz. Sen görmemiş olabilirsin. Niye bizim sanrımızla dalga geçiyorsun? Biz öyle sanmış olabiliriz. Yani diyor, sonra da demiş ki ya tamam uzaylı görmüş olabilirsiniz ama UFO'lar dünyaya gelip sürekli kaza yapmazlar demiş. Niye? Belki ehliyetini torpille aldı. Hiç bilemeyiz yani bunu. O yüzden sizlere soruyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki ya size sordukça sizden gelen cevaplar da çok inanılmaz. Biri demiş ki Esra tam dibinde diyor. DJ Hakan bir UFO'dur, insan değil, araştırın demiş.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
3: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
6: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
7: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
6: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
8: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Sefo'nun ilk piyasaya çıktığı şarkılardan bir tanesiydi bu. Toz duman dedi. Sonra da tabiri caizse gerçekten ortalığı toz duman ederek müthiş bir başarı yakaladı. Sefo hala üretmeye, çok iyi işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz ve seve seve Sefo'nun şarkılarını radyolarımızda çalıyoruz. Şimdi ise haberlerimize bakıyoruz. Saatlerimiz 17.00'ı gösteriyor. Saat 5 olduysa hemen bir Almanya'da neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor, onlara bir bakalım.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Nach heftiger Kritik stoppt Finanzminister Lars Klingbeil seine Pläne, von Vereinen höhere Steuern zu verlangen. Der entsprechende Passus werde aus dem Gesetz gestrichen, sagte Klingbeil der deutschen Presseagentur. Es sei ihm dabei nie um kleine Vereine gegangen, sondern um Wirtschaftsvereine und Verbände. Durch die öffentliche Debatte sei aber der Eindruck entstanden, man würde es den tausenden Ehrenamtlichen in Vereinen schwer machen wollen. Dass Deutschland bei der Abwehr von Drohnen vorankommen muss, war schon vor dem Vorfall am Flughafen Leipzig-Halle klar. Jetzt soll eine kürzlich dafür aufgestellte Einheit um 300 Kräfte aufgestockt werden, heißt es aus dem Bundesinnenministerium.
3: Vor allem müssen die Spezialkräfte bei Drohnenalarm natürlich schnell vor Ort sein. Deshalb sollen die Abwehrzentren nun verdoppelt werden auf insgesamt 8. Deren Aufgabe ist es, Drohnen aufzuspüren, abzufangen und im Notfall auch abzuschießen. Auch die Landespolizei soll unterstützt werden. Die Sprengstoffdrohne in Leipzig war nur durch Zufall entdeckt worden. Seitdem sagen Experten und Politiker, wir müssen bei der Drohnenabwehr besser werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Mit einer Großrazzia hat die Polizei in London ein Zeichen gegen gefährliches Fahren im Straßenverkehr gesetzt. 90 Fahrzeuge, darunter viele Luxusautos, wurden beschlagnahmt.
4: Vor allem rund um den berühmten Hyde Park und in den Bezirken Chelsea und Kensington kontrollierte die Polizei am Wochenende. Die Beamten spürten unversicherte Fahrer auf und stoppten gefährliches Fahrverhalten. Die beschlagnahmten Autos haben einen Gesamtwert von mehr als 9 Millionen Euro. Darunter ein seltener Ferrari Monza SP2, dessen Fahrer hatte nur einen vorläufigen Führerschein und keine Versicherung. Mit der Aktion reagiert die Polizei auch auf Beschwerden von Anwohnern in der Gegend über rücksichtslose Fahrer und besonders laute, umgebaute Autos. Aus London, Philipp Detlefs.
2: Es ist weiter ein historisch niedriges Niveau. Nur jeder 10. Mensch in Deutschland ist zwischen 15 und 24 Jahre alt. In Ostdeutschland sind es sogar noch weniger, zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Schlusslicht im Ländervergleich ist demnach Brandenburg mit einem Anteil von 8,8%. Die meisten jungen Menschen gibt es dagegen in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg mit etwa 11%.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye gündemindeki başlıklarımızın detaylarına kısaca göz atıyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasaya eleştirileri bulunduğunu ancak barış sürecinin önünde durmayacaklarını söyledi. Özel, parti yönetiminin genel kurulda evet oy vereceğini açıkladı. Milletvekillerine ise blok oy kararı kullanmayacaklarını, vekillerin seçildikleri illerdeki seçmenlerin görüşüne göre evet ya da hayır oyu kullanabileceklerini söyledi. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasaya AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti ve Yeni Yol'un da destek vermesi bekleniyor. İyi Parti ile Yeniden Refah'ın oyu hayır olacak. Ankara'da Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri eylem yapmak istedi. Ankara Valiliği ise bölge düzeninin olağan akışının bozulacağı gerekçesiyle eylemi yasakladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne gitmek isteyen işçilere ise polis müdahale etti. Aralarında Bağımsız Maden İş Genel Başkanı'nın da bulunduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Avusturya Başbakanı Christian Stoke resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoker'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider daha sonra ikili görüşmeye geçti. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkilerinin yanı sıra işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler ve küresel meselelerin ele alınması bekleniyor. Kırtasiye, okul çantası ve kıyafetleri denetlenecek. Ticaret Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak eğitim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. Çanta, kalem, boya, yapıştırıcı ve okul kıyafetleri kimyasal güvenlik, etiket ve fiyat kuralları açısından incelenecek. Riskli ürünler laboratuvar testine gönderilecek. Güvensiz ürünlerin satışı yasaklanacak ve ürünler piyasadan toplatılacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak. Sarı lacivertliler yarın Graz'taki Liebenau Stadında saat 20.30'da sahaya çıkacak. Karşılaşma TV100'den yayınlanacak. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ilk karşılaşmayı İstanbul'da 2-0 kazanmıştı.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte, bugün hava 28 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 28 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 33 cent. Çeyrek altın ise 210 euro 58 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 9 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Ebru Gündeş'in yeni şarkılarından Bir Sebebi Var şimdi radyolarınızda. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 17.11'i gösteriyor. Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimize oh be geçmiş olsun diyorum. Bu şarkı sizin için. Müzik

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
2: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
1: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
3: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşe Strasse 9, Sorsene Strasse köşesi Kreuzberg.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfi programımıza devam ediyoruz. Son zamanlarda Almanya'da UFO ihbarı rekor seviyeye çıkmış durumda arkadaşlar. Bu konu çok konuşuluyor şu anda Almanya'da. Peki UFO'lar gerçekten var mı? Siz hiç gördünüz mü? Niye birdenbire çok görülmeye başladı? Bunları konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz bunun üstüne demiş ki Esra, sen bazen yapay zekayı alıp canlı yayında konuşuyorsun ya, belki de ona sinirlenmişlerdir. O biziz aslında diye isyan ediyorlardır demiş. Acaba yani öyle bir alakası var mı acaba? Hemen o zaman konuğuma soralım. Bizim yapay zekamızı, yapay zeka robot canımıza soralım. Sen ne düşünüyorsun yapay zeka?
4: Açık konuşayım. Uzaylılar varsa bence bizi dinlemeye bayılıyordur. Bu ne hız, bu ne dram falan diye düşünüyorlardır. Ama gerçekçi olalım. UFO ihbarlarının çoğu genelde dronlar, uydu geçişleri, meteorlar falan oluyor. Yani UFO demek zaten uzay gemisi demek değil. Sadece tanımlanamayan bir şey demek. Ama tabii uzaylılar bizi dinliyor fikri romantik geliyor, biliyorum. Belki de onlar da yahu şu radyocu yine başladı diye düşünüyordur.
3: Sen ne biçim konuşuyorsun benimle öyle? Yahu şu radyocu diyecek insan mıyım ben?
4: Sen değil canım. Uzaylılar diyorum, yani uzaylılar seni dinliyorsa ya şu radyocu yine bu konulara girdi falan diye aralarında geyik yapıyorlar.
3: Ben girmiyorum konulara, bütün Almanya bunu konuşuyor şu anda. Peki bir şey diyeceğim, sen dedin ki UFO zaten tanımlanamayan cisim demek dedin. Ama biz yıllardır neden UFO'yu bir uzay gemisi sanıyoruz o zaman?
4: Bence bunun biraz Hollywood'la biraz da hayal gücümüzle alakası var. Bir ışık görünüyor. Hemen beyin orayı dolduruyor. Hmm. Disk şekli, pencereler.
3: Tamam, peki bir şey diyeceğim. Tamam, çok falan biliyorsun sen de, dur. Peki sen yapay zeka olarak uzaylı mısın acaba, ya da onlarla kanka falan mısın acaba?
4: Yok be, keşke. Yani uzaylılarla kanka olsam önce sana söylerdim zaten. Esra, rahat ol, her şey yolunda.
3: Tamam o zaman, teşekkürler. Hadi bir sonraki konuda görüşmek üzere.

Beni dinleyen dullar, size bir haberim var. Almanya'da konuşulan bir konu daha çoğu kişiyi etkileyecek biri, biliyorum. Çünkü Almanya'da çok dul var. Şimdi Almanya'da dul maaşı tartışılıyor. Ekonomi uzmanları konseyi üyesi Martin diyor ki mevcut dul maaşı sistemi artık günümüz şartlarına uymuyor ve kaldırılsın diyor. Yani dul maaşı diye bir şey olmasın diyor. Şu anda mesela Almanya'da eşi hayatını kaybeden kişiler bazı şartlara bağlı olarak eşlerin emeklilik maaşının üzerinde emeklilik maaşının %25'ini ya da %55'i kadar dul maaş alabiliyor. Güncel durum bu. Şimdi bunun yerine İsveç'teki gibi bir sistem öneriliyor. Burası çok önemli. Neden? Nasıl bir sistem? Buna göre çiftlerin evlilik boyunca kazandıkları emeklilik hakları iki eş arasında paylaşılacak. Ve böylece herkesin kendi emeklilik güvencesi olacak diyorlar. Ve gerekçe ne biliyor musunuz? Neden bir anda böyle bir şey çıktı? Gerekçe şu arkadaşlar. Dul maaşı sistemi kadınların büyük ölçüde çalışmadığı bir dönemde oluşturuldu diyor kendisi. Ve günümüzde ise kadınların çalışma hayatındaki yeri çok daha farklı artık, yani kadınlar çalışıyor diyor. Ama şimdi önemli bir nokta var. Bu henüz alınmış bir karar değil, onu söyleyelim. Sadece böyle bir niyeti var. Sadece bir ekonomi uzmanının önerisi diyebiliriz yani. Hükümetin ilgili komisyonu da şu anda dul maaşının kaldırılmasını tavsiye etmiyor. Yani çok sıcak bakmıyorlar bu duruma. Onu da söyleyelim. Eğer bu konu sizi de ilgilendiriyorsa bu konunun detaylarını araştırın. Ve biz de tabii ki takipçisi olacağız bu konunun. Herhangi bir detayı, herhangi bir gelişme olduğu zaman direkt olarak sizlere aktarıyor olacağız. Aynı zamanda bu bütün önemli haberleri, Almanya'da ne olup bitiyor, hepsini metropolfm.de sitemizden görebilirsiniz. Orada redaktör ekibimiz 7/24 çalışıyor. Sizlere en güvenilir kaynaklardan haberleri paylaşıyor. Yine

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin seçiminde oy kullanma belgeleri postaya veriliyor. İlçeler 20 Eylül'de yapılacak Berlin eyalet seçimleri için seçmen bildirimlerini göndermeye başladı. Eyalet parlamentosu seçiminde ilk kez 16 ve 17 yaşındakiler de oy kullanabilecek. Posta yoluyla oy verme belgelerinin dağıtımı da başladı. Başvurular 18 Eylül saat 15'e kadar yapılabilecek. Charlottenburg-Wilmersdorf ilçesindeki Hellenzee'de pazar günü meydana gelen yüzme kazasında hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında bir erkek olduğu açıklandı. İtfaiye dalgıçları tarafından sudan çıkarılan genç için olay yerinde müdahale edildi ancak kurtarılamadı. Bahnhof Zoo yakınlarındaki Hardenberg Platz'ta çıkan tartışma sonrası 30 yaşındaki bir erkek vurularak öldürüldü. Polis ve savcılığa göre şüpheli olay yerinden aracıyla kaçtı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan kişinin ölümüyle ilgili cinayet masası soruşturmayı üstlendi. Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Berlin Polis Sendikası daha geniş dijital soruşturma yetkileri ve veri koruma kurallarının gözden geçirilmesini talep etti. Değerli dinleyenler, Leipzig-Halle Havalimanı'nda geçen hafta bulunan patlayıcı yüklü drone'a ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Die Zeit gazetesinin güvenlik kamerası görüntülerine dayandırdığı habere göre drone, Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının kanadına çarptı ancak patlamadı. Federal savcılık soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt bir kez daha drone'la ilgili yabancı güçler olasılığına dikkat çekti. Almanya'da düşük su seviyeleri nedeniyle kamyonlara yönelik pazar ve resmi tatil günleri sürüş yasağını askıya alan eyalet sayısı 5'e çıktı. Baden-Württemberg uygulamayı gelecek hafta sonundan Eylül sonuna kadar geçici olarak kaldırmayı planlıyor. Daha önce Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz ve Saarland benzer kararlar almıştı. Amaç Ren Nehri başta olmak üzere su yollarındaki taşımacılık sektöründe yaşanan aksaklıkları gidermek. Hükümet kara parayla mücadeleye hazırlanıyor. Kara parayla ilgili tasarıda Porsche ve Rolex gibi varlıklar hedefte. Federal hükümetin çarşamba günü ele alacağı tasarı, gümrüğün kaynağı açıklanamayan yüksek değerli varlıklara geçici el koyabilmesini öngörüyor. Şüphelilerin satın almanın yasal gelirlerle yapıldığını göstermesi gerekecek. Düzenleme Gümrük Mali Adalet Yasası paketinin bir parçası.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler, şimdi merhaba, ben Esra. Dedikodu konusunda ne düşünüyorsunuz? Dedikodu yapar mısınız? Eğer evet ya, onsuz olmuyor, gıybetsiz olmuyor diyorsanız, WhatsApp sizin için bir özellik getirmiş arkadaşlar. Bak sen ya, gıybetçilerin yıllardır beklediği o tehlikeli özelliği sonunda getirmiş WhatsApp. Şimdi nasıl bir özellik, hemen anlatıyorum. Diyelim ki kankalarla bir WhatsApp grubunuz var, tamam mı? Ya da bir sülale grubu da olabilir. Ve WhatsApp grubundaki arkadaşınıza atıyorum sürpriz doğum günü yapacaksınız. Eskiden ne yapıyorduk? İşte atıyorum Ayşe, tamam mı? Ayşe'ye doğum günü sürpriz yapacağız. Ayşe'nin olmadığı başka bir yeni bir grup kuruyorduk. Artık buna gerek kalmayacakmış. WhatsApp artık zaten hali hazırda olan grubun içinden belli kişilere ayrı bir alt sohbet başlatmamıza izin veriyormuş. Ve bundan haberi olmayacak o doğum günü olan kişinin. Ve bildirim gitmeyecek ona, hiçbir şekilde olmayacak. Yani bunun için WhatsApp bu sürpriz planlamak ya da o işte organizasyon yapmak gibi işler için düşünse de, bence bizim kültürümüzde bu niye işte bana gıybet için kullanılacak gibi geliyor. İşte bir sülale grubu olabilir. Amcanın oğlu bir şey yazmıştır. Diğerleriyle makara yapacaksın. Onun olmadığı başka bir alt grup olarak açıyorsun. Ya bu da ne diyor şimdi diye. Bak yine aynı şeyi yapıyor. Sanki anneannemi hep en çok o seviyormuş gibi davranıyor deyip. Bu gıybet özelliği diye isimlendireceğim ben bunu. WhatsApp iyi niyetli düşünmüş olsa bile bizim gıybetle olan ilişkimizin farkında mı bilmiyorum. Yine bizim kültürümüzün ne kadar güçlü olduğunu WhatsApp'e göstermiş olacağız. Peki siz bu özelliği gıybet için kullanır mıydınız? Heh, tam aradığım özellik diyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
2: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Dr. Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
3: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
4: Metropol FM Hip Hop. Hip-hop şarkılar Metro.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Edis'le devam ediyoruz. Son zamanların en sevilen pop müziği sanatçısı Edis arıyorum diyor.

0: bilmiyorum.
1: Arkadaşlar hiç söylemiyorsunuz. Bugün özel bir günmüş. Bugün dünya tembellik günüymüş ya. Bize bu hiç söylenmedi. Bana söylenmedi bu. Söylenseydi ben de tembellik yapardım. Vay be, tembelliğin bile gününü yapmışlar. Kesin tembeller yapmamıştır. Çünkü gerçek bir tembel onu bile yapmaya üşenir. Peki siz bugünü kutlamaya değer bir biçimde tembel olduğunuzu düşünüyor musunuz? Tembellikte hangi seviyedeyiz? Bunu biraz konuşalım. Mesela 5 tane seviye belirleyelim. Birinci seviye. Gün boyu koltukta uzanmak.

Bak gün boyu böyle bir hafta sonu işiniz gücünüz yok. Gün boyu koltukta uzanıyorsunuz. İkinci seviye. Peş peşe 3'ten fazla alarmınızı ertelemek. Tamam mı? Seviye 2 bu. Üçüncü seviyeye geçiyoruz. Mesela telefonunuzu şarja takacaksınız ama takmıyorsunuz. Üşendiğinizden yanınızda bekletiyorsunuz telefonu. Üçüncü seviye buydu. Dördüncü seviye. Yapılacaklar listesi hazırlıyorsunuz ama onu yapmıyorsunuz hiçbir şekilde. Beşinci seviyeye geçiyoruz. Susayınca ya da acıkınca mutfağa gitmeye üşenip, yemek yapmaya üşenip aç ve susuz kalmak. Böyle yaşayan insanlar var, ben biliyorum. Peki sizin tembellik seviyeniz nedir? Biraz bunu konuşalım yani. Hayattaki tek tembel, tek tük insanlar olamaz herhalde. Herkesin bir tembelliği var. Şimdi dürüstlük vakti. Bekliyorum. Herkesin kendine has tembelliğini yazmasını bekliyorum. Hadi bakalım.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Robert Büchner. Für seinen Gesetzentwurf hat Finanzminister Lars Klingbeil heftige Kritik eingesteckt. Jetzt ändert er seine Pläne, von Vereinen höhere Steuern zu verlangen. Der entsprechende Passus werde aus dem Gesetz gestrichen, sagte Klingbeil der deutschen Presseagentur. Es sei ihm dabei nie um kleine Vereine gegangen, sondern um Wirtschaftsvereine und Verbände. Immer mehr Zugbegleiter im Regionalverkehr der Deutschen Bahn werden angegriffen. In der ersten Jahreshälfte gab es rund 990 Vorfälle, teilte die DB Regio mit. Dies sei ein Plus von 14% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
2: Immer wieder bekommen sie den Frust von Reisenden ab. Zugpersonal wird geschubst, bespuckt, angerempelt. Hunderte solcher Vorfälle gab es schon in diesem Jahr und rund 2 Dutzend Fälle von schwerer Körperverletzung. Vor einigen Monaten starb ein Zugbegleiter nach einer ganz normalen Ticketkontrolle. Für mehr Schutz und auch eine bessere Strafverfolgung sollen nun Bodycams mit Tonaufzeichnungen sorgen. Ein erster Test, der startet im Herbst. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Deutschland hat immer weniger junge Menschen. Nur jeder Zehnte ist zwischen 15 und 24 Jahre alt. Im Osten sind es sogar noch weniger, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Schlusslicht im Ländervergleich ist demnach Brandenburg mit einem Anteil von 8,8%.
3: Die meisten jungen Menschen gibt es in Bremen und Hamburg mit etwa 11%. Dahinter liegen Baden-Württemberg, Hessen und Berlin, so die Bundesstatistiker. Es ist insgesamt ein historisch niedriges Niveau, das seit Anfang der 2020er Jahre besteht. Ohne Eingewanderte und ihre Nachkommen wäre der Anteil junger Menschen an der Gesamtbevölkerung noch kleiner. In der ersten Hälfte der 80er, als die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer im jugendlichen Alter waren, gab es den höchsten Anteil. Da war in Deutschland jeder Sechste jung. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Die Pegelstände am Rhein und anderen Flüssen sind weiter historisch tief. Deshalb sollen Lkw nun auch in Baden-Württemberg an Sonn- und Feiertagen fahren dürfen. Geplant sei dies ab dem kommenden Wochenende und zunächst bis Ende August, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Verkehrsministeriums. NRW, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland hatten das Fahrverbot schon ab dem vergangenen Wochenende vorübergehend gelockert.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye gündemindeki başlıklarımızın detaylarına kısaca göz atıyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasaya eleştirileri bulunduğunu ancak barış sürecinin önünde durmayacaklarını söyledi. Özel, parti yönetiminin genel kurulda evet oyu vereceğini açıkladı. Milletvekillerine ise blok oy kararı kullanmayacaklarını, vekillerin seçildikleri illerdeki seçmenlerin görüşüne göre evet ya da hayır oyu kullanabileceklerini söyledi. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasaya AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti ve Yeni Yol'un da destek vermesi bekleniyor. İyi Parti ile Yeniden Refah'ın oyu hayır olacak. Ankara'da Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri eylem yapmak istedi. Ankara Valiliği ise bölge düzeninin olağan akışının bozulacağı gerekçesiyle eylemi yasakladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne gitmek isteyen işçilere ise polis müdahale etti. Aralarında Bağımsız Maden İş Genel Başkanı'nın da bulunduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Avusturya Başbakanı Christian Stocker resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stocker'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider daha sonra ikili görüşmeye geçti. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkilerinin yanı sıra işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler ve küresel meselelerin ele alınması bekleniyor. Kırtasiye, okul çantası ve kıyafetleri denetlenecek. Ticaret Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak eğitim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. Çanta, kalem, boya, yapıştırıcı ve okul kıyafetleri kimyasal güvenlik, etiket ve fiyat kuralları açısından incelenecek. Riskli ürünler laboratuvar testine gönderilecek. Güvensiz ürünlerin satışı yasaklanacak ve ürünler piyasadan toplatılacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak. Sarı lacivertliler yarın Graz'taki Liebenau stadında saat 20.30'da sahaya çıkacak. Karşılaşma TV100'den yayınlanacak. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ilk karşılaşmayı İstanbul'da 2-0 kazanmıştı.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte, bugün hava 28 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 28 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 33 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 58 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 9 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Muhteşem bir düet. Hande Yener ve Serdar Ortaç iki deli şarkısında buluşmuş. Çok da güzel olmuş. Arkadaşlar hani Almanya'da havalar beklediğimizden daha sıcak oldu ya. O yüzden son zamanlarda birçok kişinin şikayeti işte bitkilerim ölüyor bu kadar sıcaktan oluyor. Şimdi bu sıcaklarda tabii ki sadece biz susamıyoruz yani. Balkon ve bahçelerimizdeki bitkilerimiz, hatta çimenlerimiz de resmen su diye bağırıyor. Uzmanlar da diyor ki sadece bol bol su dökmek değil mesele diyor. Yani düşünün, biz yazı yaşasak da sürekli yağmurlu bir yerdeyiz sonuçta. Asıl mesele tabii ki su olmamalı. En doğrusu sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde sulamakmış. Çünkü öğlen sıcağında verilen su hem daha çabuk buharlaşıyor hem de bitki bundan yeterince faydalanamıyor biliyormuş. Mesela tatilden döner dönmez hemen bakıyoruz, çimenlerimiz sararmış, yaprakları düşmüş bir ağacımızın falan. Bunu görünce hemen ne diyoruz? Ay bitti bu, ne yapsak, suya gömelim. Böyle suda boğuyoruz resmen bitkilerimizi. Ama eğer düzenli sularsak, böyle bir anda bütün suyu vermek gibi değil, düzenli sularsak yeniden toparlayabiliyorlar. Özellikle genç ağaçlar ve hassas bitkiler bu sıcaklarda biraz daha ilgi istiyor. Gidin onlara sarılın, halatır sorun falan böyle. Hep ilgiyi eşinize, sevgilinize vermeyin ya, biraz onlara da verin. Bahçeye yaz mesaisi lazım arkadaşlar. Böyle bir hevesle hemen kendimize bahçe yapıyoruz Almanya'da. Zaten 2 haftalık yaz var. O yazda gidip tatile gidiyoruz. Bahçemiz öyle ilgisiz ilgisiz kalıyor. Ben diyorum size, almayın şu bahçeleri.

0: Maydoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de. Sushiana.
4: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
5: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukow'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
6: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ederken redaktörümüz Frankfurt stüdyosundan bağlanan Mesut Hastürk bizlerle. Tekrar yeniden hoş geldin Mesut.
3: Merhabalar, sesin çok iyi geliyor, çok canlı geliyor. İyi yayınlar diliyorum, herkese iyi dinlemeler.
2: Mesut, çok konuşulan bir konuyla başlayalım istersen. Saksonya-Anhalt seçimleri öncesinde AfD şimdi tartışmaların merkezinde. Neden AfD'ye konuşuluyor?
3: Evet, dediğin gibi çok konuşuluyor, daha da çok konuşacağız. Çünkü Almanya'da siyasetin gidişini belirleyen olaylar yaşıyoruz. Önümüzde de seçimler var. Bu seçimlerden birisi de Saksonya-Anhalt eyaletinde, Berlin seçimlerinden önce, hemen kısa süre önce kamuoyu desteğinin %42'ye çıktığına dair bir araştırma var. Bununla birlikte sadece o değil, aynı zamanda Zara Wagenknecht'in partisi de, ki AfD'ye yakın, popülist sağa yakın bir parti, o da %5 barajını aşacak gibi gözüküyor. Yani ikisi birlikte tek iktidar kurabilirler. En azından AfD ilk iktidarını orada kurmuş olabilir. Bu nedenle önemli bir araştırma, önemli bir siyasi gelişme diye aldık.
2: Bu arada bu dönemde şu anda SPD'de bayağı bir eleştiri alıyor. SPD'de parti yönetimine bayağı bir eleştiri var. Niye?
3: İşte sebebi de bu. Mesela Aşağı Saksonya'da muhtemelen baraja doğru indi. %6 desteği var. Orkan Özdemir'in de içinde olduğu Göç ve Çeşitlilik Çalışma Grubu eş başkanları olağanüstü parti kongresi istiyor. Bu kongrede de mevcut genel başkanların seçilmemesini ya da yeni adayların aday olmasını, yani partide bir değişiklik istiyorlar. Genel başkanlıkta değişiklik istiyorlar. Türkiye'de Süper Lig takımlarına teknik direktör, Almanya'da da sosyal demokratlara genel başkan dayanmıyor.
2: Şimdi yine popüler konulardan bir tanesi Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki drone çok konuşuluyor. Bu drone olayı gerçekten bir saldırı mıydı?
3: Öyle gözüküyor. Die Zeit'in haberinden aktarıyorum sana. Şöyle ki, Antonov kargo uçağının kanadına çarpmış bu drone ve Semtex patlayıcısı taşıdığı tespit edildi. Yani patlayıcı taşıdığı kesin, Antonov uçağına çarptığı kesin ama patlamamış. Neden patlamadığı bilinmiyor ama bunun bir saldırı olduğu aşağı yukarı anlaşıldı. Zaten İçişleri Bakanı da hibrit bir saldırı senaryosundan söz ediyor. Dolayısıyla bunun bir saldırı olduğunu şu anda düşünüyoruz.
2: Şimdi yine çok kısaca çok konuşulan bir konudan bahsetmek istiyorum. Avrupa'da yıllar sonra bir tam güneş tutulması izlenebilecek. Nereden izleyeceğiz, ne zaman izleyeceğiz, bir onu da ondan da bahsedelim.
3: Evet, 27 yıl sonra 1999'da ben o zaman Hamburg'da izlemiştim. Böyle sisli bir gözlükle. Daha iyilerini tavsiye ediyoruz tabii ki, biz yanlış yapmışız. Almanya'da %85 oranında gözükecek. Güneşin %85'i kapalı gözükecek. Kısmi güneş tutulması deniyor. En ideal saat olarak da 20.08 civarında tam olarak görebileceğiz. Mümkün olduğu kadar en geniş kapsamıyla göreceğiz. Ama en çok nerede dersen İspanya'da, İzlanda'da, daha çok Batı Avrupa'da görülecek, tam olarak görülecek orada. Güneş tam olarak orada, Portekiz'de, İspanya'da, İzlanda'da kapalı olarak izlenebilecek. Biz birazcık açık göreceğiz ama olsun, ona da şükür.
2: Bu arada bir uyarı da yapalım. Dinleyicilerimizden de mesajlar aldık. Mesela biri şundan bahsetti. Ben bir kez bakmıştım bu tam güneş tutulmasına ve gözümde problem çıktı diye bizi de uyarmıştı. Biz de buradan uyaralım. Koruyucu gözlüklerle bakın arkadaşlar. Çıplak gözle bakmayın. Aman dikkat.
3: Evet, böyle siyahtır diye röntgen kağıtlarını alıp ya da sisleyip gözlükleri ya da güneş gözlüğünü siyahtır diye bakmamak lazım. Buna uygun gözlükler kullanmak lazım. Çıplak gözle de bakarsan güneş bu. Yani,
2: evet. Ne diyeyim? Peki, teşekkür ediyoruz o zaman Mesut.
3: Ben de.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin seçiminde oy kullanma belgeleri postaya veriliyor. İlçeler 20 Eylül'de yapılacak Berlin eyalet seçimleri için seçmen bildirimlerini göndermeye başladı. Eyalet parlamentosu seçiminde ilk kez 16 ve 17 yaşındakiler de oy kullanabilecek. Posta yoluyla oy verme belgelerinin dağıtımı da başladı. Başvurular 18 Eylül saat 15'e kadar yapılabilecek. Charlottenburg-Wilmersdorf ilçesindeki Hellensee'de pazar günü meydana gelen yüzme kazasında hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında bir erkek olduğu açıklandı. İtfaiye dalgıçları tarafından sudan çıkarılan genç için olay yerinde müdahale edildi ancak kurtarılamadı. Bahnhof Zoo yakınlarındaki Hardenberg Platz'ta çıkan tartışma sonrası 30 yaşındaki bir erkek vurularak öldürüldü. Polis ve savcılığa göre şüpheli olay yerinden aracıyla kaçtı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan kişinin ölümüyle ilgili cinayet masası soruşturmayı üstlendi. Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Berlin Polis Sendikası daha geniş dijital soruşturma yetkileri ve veri koruma kurallarının gözden geçirilmesini talep etti. Değerli dinleyenler, Leipzig-Halle Havalimanı'nda geçen hafta bulunan patlayıcı yüklü drone'a ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Die Zeit gazetesinin güvenlik kamerası görüntülerine dayandırdığı habere göre drone, Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının kanadına çarptı ancak patlamadı. Federal savcılık soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt bir kez daha drone'la ilgili yabancı güçler olasılığına dikkat çekti. Almanya'da düşük su seviyeleri nedeniyle kamyonlara yönelik pazar ve resmi tatil günleri sürüş yasağını askıya alan eyalet sayısı 5'e çıktı. Baden-Württemberg uygulamayı gelecek hafta sonundan Eylül sonuna kadar geçici olarak kaldırmayı planlıyor. Daha önce Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz ve Saarland benzer kararlar almıştı. Amaç Ren Nehri başta olmak üzere su yollarındaki taşımacılık sektöründe yaşanan aksaklıkları gidermek. Hükümet kara parayla mücadeleye hazırlanıyor. Kara parayla ilgili tasarıda Porsche ve Rolex gibi varlıklar hedefte. Federal hükümetin çarşamba günü ele alacağı tasarı, gümrüğün kaynağı açıklanamayan yüksek değerli varlıklara geçici el koyabilmesini öngörüyor. Şüphelilerin satın almanın yasal gelirlerle yapıldığını göstermesi gerekecek. Düzenleme Gümrük Maliye Adalet Yasası paketinin bir parçası.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
2: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Yuveliye Hatay. Hatay.de.

0: Kafadam 176. Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste House Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Herkese merhaba. Ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar öyle bir konu konuşuluyor ki şu an tatil sezonu, tatille alakalı. İşte Türkiye'ye gidiyoruz ya mesela. Bir olay var, çok konuşuluyor. Sizin fikrinizi o kadar merak ediyorum ki. Hatta siz de karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi bir restoran şöyle bir kural getirmiş arkadaşlar. Yemeğinizi 1,5 saatte yiyeceksiniz. Eğer 1,5 saatten daha fazla uzun süre oturursanız ekstra 2000 TL ödeme yapacaksınız diyor. Çeşme'de bir deniz kenarında bir restorandan bahsediyoruz. Böyle bir yazı yazmış böyle kocaman restoranın önüne. İşte ne var, kumru falan satıyor bu arada. Kumru satan bir işletmeden bahsediyoruz. Ve tartışmaya açıldı bu konu. Kimisi çok haklı buldu. İşte çok az, mesela atıyorum bir kumru aldı. Oturdu 2 saat orada, 3 saat arkadaşlarıyla muhabbet ediyor diye. Orada boş sandalye kalmadığı için yer işgal ediyor birileri diye düşünerek böyle bir kural getirmişler. 2000 TL ekstra ödeme yapacaksınız. 1,5 saati aşarsınız. 2000 TL ne oluyor? 36 euro falan ediyor. 36 euro ekstra ödeyeceksiniz. Sizce bu işletme sahibi haklı mı? Böyle bir kural getirmekte hak veriyor musunuz? Yoksa neresinden koparsam kârdır diyerek yapılmış bir şey midir? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı merakla bekliyorum. Bir restoranda 1,5 saati aşkın oturduğunuzda 2000 TL size tabiri caizse ceza kesilmesi işletmeciyi haklı çıkarıyor mu? Merakla bekliyorum cevaplarınızı.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Türkiye'ye tatile gittiniz diyelim. Orada bir işletme, işte kumru satan bir işletme kocaman kapısına yazmış. Şunu yazmış, diyor ki eğer 1,5 saatten fazla kalırsanız 2000 TL ekstra ödersiniz yazmış. Böyle bir yazı, siz ne düşünürdünüz diye sormuştum. Bir dinleyicimiz diyor ki selamlar Esra, ben oraya gitmezdim, başka yere giderdim. Rahat rahat yemek yiyip belki de işte arkadaşım gelmiştir, çoktan beri görmedim. Uzun uzun muhabbet ederiz belki, orayı bulmuşuzdur dedi kendisi. Bu da çok naif bir yaklaşım oldu. Birçok kişi bu arada işletmeyi haklı bulmuş. Mesajlarınıza bakıyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki ne yapsın adamlar? Bir kumru bir çay içip 5 saat yerleşiyor insanoğlu. İnsanoğlu o kadar egoist ki gayet haklı işletme. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki aslında biraz mantıklı düşünsek hak vereceğiz işletmeye ama düşünmek zor tabii demiş. Durduk yere biz niye azar işittik şu an? Durduk yere kızdılar bizi şu anda. Bir dinleyicimiz diyor ki 90 dakika neyine yetmiyor kumru için demiş. Mesajlarınızı okudukça işletmeye daha çok hak veriyorum şu an. Bir dinleyicimiz Merve yazmış, diyor ki kumru yemeye diye oturup denize girmeye kalkan müşteri varsa adamlar tabii gayet haklı. 2000 TL az bile demiş. Oo, ne kadar kızmışsınız siz müşterilere. Bir dinleyicimiz diyor ki işletme bunu yazmak zorunda kaldıysa bir düşünmek lazım. İşletme haklı tabii demiş. Vallahi ilk defa bu kadar işletmeye hak veren müşteri gördüm. İşte biz de böyle müşteriyiz. Haklı olana hakkını veriyoruz. Kendime her zaman böbürlenecek bir şey bulurum gördüğünüz gibi. Bir dinleyicimiz diyor ki Esra, eğer işletme bulunduğu bölge yönetimine ekstra kira ödüyorsa işletme haklı bence de demiş. Tamam, artık bütün işletmeler öyle bir tabela asabilir. 1,5 saatten sonra 2000 TL kesiyoruz diye, mis gibi. Halktan onaylı.

0: bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
3: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Felgen, Fahrwerk, wer Umbau mu yaptınız? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, Amtlich Anerkannte Prüfstelle, Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobil Abnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle, Karakaya, Berlin'de 5 noktada.
5: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Sıcaklar da bu aralar yakıyor, hele de Perşembe Cuma. Bilhassa Mannheim'de, Frankfurt'ta mesajlar var. Abi gerçekten de çok sıcak. Bir de Mannheim'a Almanya'nın Adana'sı diyorsun ya diyor. Ben de diyor Adanalıyım diyor. Harbiden güneşe sıkacağım bu gidişle diyor.
2: Yolları aşamadım düşünce dar.
1: Ama dikkat et, ay araya giriyor ha. Dikkat et, ıskalama. Güneşi vurayım derken ayı vurma.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com. Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
4: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
5: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
6: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
7: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

0: bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
5: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
6: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

Anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun.

Fark eder nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

0: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
1: Ich fliege nach Istanbul. Wie komme ich zum BER Flughafen? Und wie gelange ich in Istanbul zum Hotel?
2: Mit Drive to Flight. Transfer zum BER, zum Flughafen Istanbul oder Sabiha Gökçen. Für nur 49,90. Einfach online reservieren und entspannt reisen. Ihr Fahrer steht pünktlich vor Ihrer Tür. Drive2flight.com.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
4: Telefon 030 30 10 1415.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.

0: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
3: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.

0: Kreuzberg. Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: İstanbul uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
6: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182, Kreuzberg.
7: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

0: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstrasse 182, Kreuzberg.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
3: Telefon 030 30 10 1415. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
1: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege-Elina.de.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
5: Bro, seit wann hast du Führerschein?
6: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
5: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
7: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: benim şarkılarımsın.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.